Şu yıllarda sen şunçilik kıldın, şunçilik kıldın ki, mın qıtımlap sunulgan kolunu silgip ettin. Senin nazarında şundaq bir adam bar ki, mengü sana yol koydu. O yanıla külüp durup, mın bir qıtım kolunu sana sunudu. Bırak, sabır taqat haman tügeydu. Muhabbet mu soslaşıdı. Mengü birgü boluş, bizden tolum yıraqta. Sen qadırlı mügellerini, tağdır tiğim yaxşı qadırlaydı qallağı uçuraştırdı. Sen bunu mengü bilmeysen. Radyo aldıdaki siz şundaqla mən. Bizden mi işlerimiz hayırlık olsun. Şundaqla, korkunçak abi kızcak. Yaz külleriniz, əmdi azap yaşlarına dolmuşsun.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, Umumi Xalq Davalınış Kapalatının 15-ci 5 yıllık yerik planı yakında ilan kılındı. Planda 2030-ci yılı bağında Umumi Xalqını kaplıgan, şehir yezla bir tutaş planlangan, adil birlik kagan, bexatar qeyliplaşkan, imkaniyetlik sicil boğan köp katlamlıq davalınış kapalatı sistemisini umum yüzük barpa qilish aydınlaştırıldı. 14-ci 5 yıl mezgilde umumi xalq davalanış sug'urtası qatnaş nisbeti davamlıq muqim 95%-ga. Davalanış sug'urtası dorumun derecesindeki dorula 3253 xilga. Ölkə halkı başqa cayda davalanış haqqını bevasitə rasyot qilish nisbeti 90%-ga yetkizildi. 15-ci 5 yıl mezgilde umumi xalq sug'urta qatnaşını muqimlaştırış və süpətini östürüş işqa aşırılıb, bir adamga bir arxiv turg'izishdan iborat umumi xalq sug'urta qatnashish sonliq ma'lumot ombirini qo'llanish chuqurlashtirilib, mamlakat bo'yicha birlikka kelgan sug'urta qatnashishni tizimlash egizi barpo qilish ustida izlanildi. Davomli sug'urtasini o'lka darajalik o'rinlar bir tutash planlash surati tezlatildi. Davlatlik davolanish kapaliti idorasi plan moliya va qonun nizom mahkamasining muavin boshlig'i Jang Chengguang mundaq dedi. Planda 2029 yilga bog'anda o'lka

üzüm, alma, apelsin, liçi qatarlıq meyvelerden xeylili tövən. Muhimi tavuzdan 92%-dən köpüreği su bulup, sıklık zişliği tövən. Her 100 gramıda aran 31 kilo kalori yaba. Alkançılık çoğunluktaki tavuzdan 3 tal yesimi sıklık miktarı 1 tal bananğı yetmeydi. Ama toyuş duyğusu payda qılıp, iştahanı kontrol qılışqı yerden berdi. Belki bazıla tavuzni qan şekerge dostanı emas deb qarışı mümkün. Gerçi tavuzun qan şekerinin hasıl buluş körsetkiçi kımeti bir kadar yokur bolsa mı, lekin istimal miktarını 200 gram içide kontrol qığanda qan şekerge bolğan təsiri anca çoğ bolmaydı. 2019 yılı ilan kılıngan Ozuqlıq Madala jurnaldaki bir türlük tədqiqatın bayqılışça, tamaqtan burun tavuz yegende keyingi tamaqta qabul qilinadigan energiyani azaytqilib bo'ladi ekan. Shundaqla qon shakarining zo'r darajada davolg'ishni keltirib chiqarmaydi ekan. Buningdan qaraganda tavuzni muvofiq yesa o'riqlashqi foydasi bo'ladi ekan. Undaqda qanday yesa muvofiq bo'ladi? Tamaqdan burun yoki tamaq qo'shib, har qitimda 200 gram atrofida yesa bo'ladi. Yuqori qandli sortlardan hushyor bo'lish. Hozir Nurg'un tavuz sortlardagi qand miqdori 10%ga yaqinlashadi yoki unundimi yuqori bo'ladi. Ba'zi tavuz sortlarini yeganda miqdorni kontrol qilishga texnik diqqat qilish kerak. 9-chi, qari shokolad. Shokolad doim kamput o'rinda qarilib, o'riqlashning kushansi aylanib qoldi. Lekin amaliyotda kakao miqdori bir qadar yuqori bo'lgan qari shokolad o'riqlashning yaxshi yordamchisi bo'la oladi. Qari shokoladning o'riqlash qimmati bizning mayni kuydirishimizga yordam berishda emas, balki ishtahani kontrol qilib, tatliq yemaklarga bo'lgan tashnaligimizni tövalitishdi. 2010 yildagi bir turlik tadqiqotda ko'rsatilishicha, qari shokolad tarkibidagi polifenol turidagi moddalar tiobreminning ishtahani tövalitib, tatliq yemaklarga bo'lgan tashnaligini azaytishga yordam bo'lishi mumkin ekan. Shokolad yeyish va shokolad purash o'xshashlar ishtahani tutib olishni keltirib chiqardi ekan. Biroq qari shokoladning issiqlik miqdori haqiqatan tuvan emas. Shunga miqdorni qattiq kontrol qilish kerak. Ko'p yesimi o'xshashlar semirib ketadi. Kakao miqdori 70%dan yuqori mahsulotlarni tanlab, ko'p miqdorda shakar va kakao miyi o'rnida ishlatiladigan saxta qari shokoladlarni qo'shishdan saqlanish kerak. Undaqda qandaq yesa texmi muvofiq bo'ladi? Kakao miqdori 70%dan yuqori yoki shuningga teng bo'lgan qari shokoladni tanlash kerak. Har kuni 10 gramdan 20 gramgacha yeyish kerak. Boshqa yuqori qandlik ushoq yemaklarning o'rniga tashlasakmi bo'ladi? O'riqlash deganlik barliq issiqlik miqdori yuqori yemaklardan voz kechish deganlik emas. Eng yaxshisi issiqlik miqdori yuqori yemaklarni tanlab yeyish kerak. Sıklık miktarı yukarı yemeklerini tanlap yiyende mayını azaytışkı yardımı buludu. Herkes mu uğruklaş yolda özünüzünü aş koyma. Hürmetlik radyo anlıkçıla. Bu kıydımkı cungoğu nazar programımız müşeyde ahırlaştı. Programımızdan diktori Şirin Gül Toğdi. Mesul muhariri Polat Amanuri Enver Erkin. Nazaratçısı Araba Tüsencan. Tövende deyik tığla, stansımızın anıtlış alda durgan başka sarkıl programlarda bulsun.

Radio anlıqıcı dostlar, tüvende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 11. ayının 16. günü Merkez Devletini Umumüzlük Kanun Boyunca İdare Kılış Hizmeti yığında kılgan ilmi nezriyeni itek çıkılıp, sosyalistik zaman yuvalaşkan devletini, umumüzlük kuruşunu, küçlük kanunçılık kapalıtığı iyi kılış gerek namlı sözünün bir kısmını anladığımız.

Üçüncü, Jungoçe sosyalistik kanunçılık yolda çıntırış gerek. Ben bundaq digen idim. Biz çıntırdıgan Jungoçe sosyalistik kanunçılık yolu, mahiyette Jungoçe sosyalizm yolunun kanunçılık sahasidiki konkret ifadesi. Biz ravajlandırdıgan Jungoçe sosyalistik kanunçılık nezriyesi, mahiyette Jungoçe sosyalizm nezriye sistemisinin kanunçılık meselesidiki nezriye neticesi. Biz berpa kılıdığan Jungoçe sosyalistik kanunçılık sistemisi, mahiyette Jungoçe sosyalizm tüzümünün kanunlu ifadını şekli. Biz hem mevkanı hazırgı koyup, iktisadi, icdimai terakiyatı düşkelgen çonkur katlamlık meselelerini kanunçılık tepekkürü ve kanunçılık usuldun paydını pelkilişimiz. Hem kelgüsünü nezer silip, kanunçılıkının ulunu puhtulap, kanunçılıkının küçünü işk silip, kanunçılık vaziyeti yartıp, her kaysi tereplerdeki tüzümlerinin tehimi pişi, tehimi turaklı işini ilgiri sürüp, partiye ve devlet işlerinin terakiyatını uzak müddetlik tüzüm kapalıdaki ilgi kılışımız lazım. Kadimdim boyan, devletimiz dünya kanunçılık tarihideki özgüce Cumhur Kanun sistemisini şekillendirip, Çonkur Kanun medeniyetini cuğulgan. Cumhur Kanun sistemisi Çin sulalisi devirde şekillengen. Sui Tang sulalileri devre gelgende tedrici pişbitilgen. Tang sulalisi kanunları hakkıda umumi bayan, vekil karakterli kanun desturi hesaplanıdı. Çin sulalısının ahırdın kiyin, Cumhur Kanun sistemisinin tesiri künsiri acizlaşkan. Cumhur Kanun sistemisi, devletimizin muayyen tarihi şaraitidi şekillengen bulup, Cumhur milletinin uluq icatçallıkı ve Cumhur Kanunçılık medenlikinin çonkur asasını namayan kılgallıkı bilen Çonkurluk Kanun sistemisi, Engiliye Amerika Kanun sistemisi, İslam Kanun sistemisi katarıkladın perhlanıdı. Cumhur Kanun sistemisi'ga Cumhur milletinin royi ve akıl parasıtı mücessemlengen bulup, onundaki nurgun münevver oy pikir ve idiye varislik kılışımızga erziydi. Kaydı yusundun çetligellerini cazalaş, kaydı yusungu hürmet kılış, kanun ehmiyet beriştek devletini idare kılış taktikisi, halık devletinin asası, asas puhtu bulsa devlet tanış buludu deydigan halıkçılık idiyesi, cahanda deva destur bulmaslık, inaklıkını ela biliştek kımmet istiki, ahlakını asas kanunni koşum çıkılış, ahlakını evci aldırış, cazalaşta ihtiyaççan buluştek kanunni ihtiyaççalık bilen yürgüzüş idiyesi, kanunga asasen cinayet bekitiş, cinayeti karap caza biriştek baraverlik karışı, boytakla, tulla, iyi çaksızla, yaşangalla, balıla, ayalla, miyiplerini kovdaştık kençilik kılıç prensip katarıklarının hemisi de Cumhur Münevver en-enevi kanun medeniyetinin akıl parasıtı namayan kılıngan. Yakınkı zamandın kiyin, nurgun kişiyle Cungo'da garipnin kanunçılık endiyesini aynen köçürüp gelişki urundi. Lekin ahırda hemisi mağlup boldi. Tarih ve riyallık bizgi şunu uhturdu ki, Cumhur Münevver en-enevi kanun medeniyetigi varislik kılıp, devletimizin inkılap, kuruluş, ıslahat emeliyetidin özümüzgi muvafık geledigan kanunçılık yolunu tip çıkan. Şunun bilen birge, çetel kanunçılıkının paydalık neticelerini örnek kılgandıla, sosyalistik zamanı yuvalaşkan devletini umumuzlu kuruş, Cumhur milletinin uluq gölünüşünü emelge açırış için puhta kanun asası salgılı buludu. Şunu aydınlaştırabiliş gerek ki, biz devletinin umumuzluk kanun boyunca idare kılışını algı sılcıtışta, başka devletlerinin endisi ve usulünü herkes aynen köçürüp gelmeyimiz. Garipnin atalmış asasi kanunluk siyasi, şu hukuk ayrılıp duruş, ediliye müstakillikli yolu da herkes manmayımız. Emeliyet şunu ispatladı ki, devletimizin siyasi tüzümü ve kanunçılık sistemisi, devletimizin ehvalıga ve emniyetige muvafık geledigan tüzüm bulup,
روشن افزالیکی ایگه. بو مسئله ده بزده شنچ، غیرت، ایراده بولش گرک. عملیت خلق امسینی تربیلیدی. خلق امسی بارغانسری شنچک دولدی. تویخسوز یوز برگن یکم آلده ده بز شنچینی چنگتیش، جپا مشاقت ده همدن بولش، ilmi aldını iliş davalaş, delcayda tedbir kılınış umumi telpi de baştın ahır çın turduk. İkinci ayının beşinci günü, men Merkezi Komitet, Devletni Umumüzlük Kanun Boyca İdari Kılış Komitetinin üçüncü kitimlik yığınını riyasetçili kılıp içip, yokumnun aldını iliş tizgilleşinin aşkışlık peyti de, yokumnun kanun boyca aldını iliş, tizgilleş hizmetini məksuz uğurlaştırıp, Yukumning oldini ilish tizginlash qanchiki taslashgan siri qonun bo'yicha oldini ilish tizginlashda shunch ching turib turlik oldini ilish tizginlash xizmatlarini qonunchilik yo'lida bir tutash olg'a siljitishimiz kerak deb alohida ta'kidladim. Joylar, tarmoqlar, nizom chiqarish, qonun ijro qilish, qonun yurgizish, qonunni umumlashtirish Qonunga rioya qilishning har qaysi halqalarida umumizlik kuchayib, qat'iy turda qonunda belgilangan huquq cheki va tartib bo'yicha rayonlarni qamal qilish, bemorlarni ayirib etish, qatnashni boshqurish tizginlash, jasadni bartaraf qilish qatorliq tadbirlarni yo'lga qo'yib, yuqumning oldini olish tizginlashga ziyon yetkazgan qonunga xilof jinoiy qilmishlarga qattiq zarba berib, Yukumga çetişlik zidiyet maceralarını kanun boyca el kılıp, yukumnun aldığını iliş tizgilleşte zor strategiyelik neticini kolu keltürüşünü küşlük kanunçılık kapalı digi iyi kıldı. Törtüncü, devletini asasi kanun boyca idare kılış, hakimiyetini asasi kanun boyca yürgüzüştü çıntırış gerek. Asasi kanun devletinin tüp kanunu bulup, Ali kanun küçüge iyige. Partiye, halkının asasi kanun ve kanunlarını tüzüşüge. Asasi kanun ve kanunlarını yolu koyuşu rehberlik kıladı. Şuna partiye, özü asasi kanun ve kanunla dairesi de faaliyet elip veriş gerek.

Tüm memleketki her millet halkı, barlık devlet organları ve korallık kişile, partiyele ve icdimai teşkilatla, karhana ve kesbi orun teşkilatları, asasi kanunni tüp herket mizanı kılışı, asasi kanunun izzet hürmetini koğdaş, asasi kanunun yolu koyuluşu kapalı kılış mesuliyetini üstüge eliş şart. Her kandak teşkilat ve şahsının asasi kanun ve kanunların halkıgan imtiyazgı ilgi bolu verişiga yol koyulmaydı. Asasi kanun ve kanunlarga hılap barlık kılmışlarını sürüştürüş şart. Partiye 18. Növetlik Merkezi Komiteti 4. Umumi yığınıda devletni kanun boyca idare kılışta çıng turuş üçün oldu bilen devletni asasi kanun boyca idare kılışta çıng turuş. Hakimiyetni kanun boyca yürgüzüşte çıng turuş üçün oldu bilen hakimiyetni asasi kanun boyca yürgüzüşte çıng turuş kerek dep iniq oturuq koyuldu. Biz devatkan devletni asasi kanun boyca idare kılış, hakimiyetni asasi kanun boyca yürgüzüş, gharbning atalmış asasi kanunluk siyasisidin mahiyetlik perhlanıdı. Bu işkisini aralaştırıp içki bolmaydı. Devletni asasi kanun boyca idare kılış, hakimiyetni asasi kanun boyca yürgüzüşti çıng turuş, asasi kanunda bekitilgen Jongo Komünistik Partiyasının rahbarlık orunda tevrenmey çıng turuş ne? Asasi kanunda bekitilgen Xalq demokratiyasi diktatorlukidagi devlet tüzülmüsü ve xalq kurultiyi tüzümüdeki hakimiyet tüzülmüsü de tevrenmey çıng turuşunu öz çıgalıdı. Devlet kanunçılıkının birlikini koğdaş keskin siyasi mesele. Devletimiz birlikil tüzümdeki devlet. Devlet kanunçılıkının birlikini koğdaş intayin muyum. 2015 yılı kanun çıkırış kanunluğu tüzütüşkür güzülüp, rayon tesis kılgan şehirlerge yerlik nizam çıkırış hukuku berilip, yerlik nizam çıkırış hizmeti de pahalı ilgirleş asıl kılındı. Umumi ekval yakşı bulu vatıdı. Lekin bazı caylarda üstün kanunlardaki belgilimi hılaplı kılış, nizam çıkırışta yoç kaldırış katarlık meselele saklını vatıdı. Bunun tesiri intayin naçar bulu vatıdı. Asasi kanunun yolu koyulışı ve onun bulgan nazaretçiliğini küçeytip, asasi kanunga uygulukluğunu teşürüş hizmetini algı silcetip, asasi kanun ve kanunlağı hılap barlık nizam, kaydı karakterlik öcetlerini katli tüzdiş ve emelden kaldırış gerek. Şunun bilen bile, yerlik nizam çıkırışını yerlik alahidlikke ilgi kılıp, kançı maddığı ihtiyaclık bolsa şuncu maddı tüzüp, 4-5 maddı bilenle hal kılgılı boludugan meselelerde maddini ziyade köpeytü etmezlik. Muhimi partiye merkezi komitetinin royunu toluk özleştirip, yerliknin emeliyetini çıkış kılıp, gevdilik meselelerini hal kılış gerek. 5. Devlet idare kılış sistemisi ve idare kılış iktidarının zamani bilişini kanunçılık yolda algı sılcıtıştı çıntırış gerek. Kanunçılık devlet idare kılış sistemisi ve idare kılış iktidarının muhim tayancı. Devletni umumüzlük kanun boyunca idare kılgandıla, devlet idare kılış sistemisinin sistemeliklığı, kelipliklığı, maslıkını ünümlü kapalatlandırgili, cemiyette en zor derecede ortak tonuş hasıl kılgılı boludu. Yeni Jongo kurulgan 70 net yıldan buyan, devletimizin iktisat tez terakki kılış, cemiyet uzakça mukum buluştun ibaret işki çoğun möcözünü yartalışı, bizden sosyalistik kanunçılık kuruluşunu üzlüksüz algı sılcıt kalıkımız bilen intayın ziş münasivetlik. Bu ketim yeni taşsıman öpkü yalluğu yukumuğa takabül duruşta, biz yukumunun aldığını iliş tizgilleş bilen iktisadi, icdimai terakiyat hizmetini kanunçılık yolu da bir tutaş algı sılcıt işte çıntırıp, cemiyet umumiyetinin mukumluğunu kanun boyunca koldap, iş ve işlep çıkırışını esli keltürüşünü tertiplik algı sılcıttık. Devletimiz yukumunun aldığını iliş tizgilleşte zor stratejilik neticilerge erişti. Devletimiz bu yıl dünya boyunca
iqtisodning musbat eshishi asliga kelgan birdan bir asoslik iqtisodiy gavda bo'lib qoldi.

qanunu tətbiqlaydıqan, ziddiyyətini həl qılışda qanunga tayınıdıqan qanunçılıq muhitini yartış kerek. Konularda keselni qozğalmasta davalımaq, iğırlap ketmeste saqaytmaq, körülmeste olduna olmaq lazımdır degen gep bar. Qanunçılıq kuruluşida axırını tutup keselni davalaş, teximi muhimi oldınqı başlanışını tutup kesel buluştun burun oldun iliş gerek. Döltümüzdün ekvali, döltümüzdün dava çoğun döltü bolup kalsıp olmaydı kalıqını belgilegen. Döltümüzde 1 milyar 200 milyon ahalı ba. Çoğun küçük işlanın hemmisi de dava alışıdıgan bolsa, bundak eğir yükke mukarar berdaşlık belgeli bolmaydı. Teximi köp kanunçılık küçünün itekleş ve davallaştırış cihette küçüşü götürütkü bulup, oldun iliş karakterlik kanun tüzümlerini mükemmelleştirip, yeni devirdeki Fengçao tecrübesi de çıntırıp ve onu ravajlandırıp, icdimai ziddiyet, maceralarının köp menbelik oldun iliş, müressä kılıp bir taraf kılış, el kılış universal mekanizmini mükemmelleştirip, asasi katlam ulu hizmetige teximi ehmiyet berip, ortak berpa kılış, ortak idari kılış, ortak bəhirlinişinin asasi katlamdaki rolunu toluq çari kıldırıp, şehir təvəsi de cəmiyyət idar kılışının zamani vilişini alıqı sılcıtıp, cəmiyyətinin inaklıqı ve mokumluqını ilgiri sürüş gerek. Hürmetik radyo alıqıcılar, biz bugünkü ünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 11. ayının 16. günü Merkez Devletini Umumjülük Kanun Boyunca İdare Kılış Hizmeti yığında kılgan ilmi nezriyeni itekçi kılıp, sosyalistik zaman yığılaşkan devletini umumjülük kuruşunu küçlük kanunçılık kapalıdaki ilgi kılış gerek namlı sözünün bir kısmını anlat.

Адил висалыгы етенмеген тунчы мухаббетден айрылгандан кийин анасынын ич агыртышларыга ва ялурышларыга чыдамай ахыры өзү сөймөйдүган бир кыз менен той кылды. Gerçi ayalı intayın ah gönül, her cahitten yetişken mükemmel ayal bulsun mu? Ama o yanıla tonca muhabbetini unutuyamadı. Her kıydım, onun bilen şiirin demlerini berge ötküzgen kumi caylağı bağını da, onu çeksiz yığınış içi de əsle etdi. Ademle arasıdın onun sımasını ızda etdi. Ondaqta, Şunca yaxşı görüşken bu bir cüble, nim üçün bir-birinin visalığı yetenmeydi. Olanın yana, kandak muhabbetlik hikayeleri ba. Bula kızıksanız, dektiğiniz devamlık Ətki Radio Jorlu programımız uğurlaştırılgan Abdusalam Ablasının Təqatlı Sizin Süymen namlı hikayesinin devam edip olsun.

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

0: Hürmetli radyo alıcılar, MD Radyo Kütüphanesi programımızda başlayınız. Ben Abdursul Abdurim. Hazır silahının huzurunla sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuxarı pəlləsigə çıxan Rusiyanın uluq yazğıçısı Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina namlıq romanı. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanında adamını heyran qaldırğıda küzütüş iqtidarı ve bedi obrazlarını roşen yartış bilen şu devirdeki mürekkep çigiş ictimai ziddiyetlerini ve tez özgürvatkan tarihi olaydılıkını toğra çonkur içip begen. Hem de diktinle Şincan Halk Neşriyatı neşir kılgan danlık edebi tercüman Rahman Mahmut tercümi kılgan Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun Anna Karenina namlık romanı da bolsun. Uyga öz ilgirdin tonuydugan Annushka kirip kelgende Dolly xelili yengillep qalgandek boldi. Anna bu yasançuq xizmetkar ayalının ornığa Annushkani Dolly'nin xizmetige kirgizgen idi. Annushka bu mehman xanımının kelginige qavetli xoş bolup ketkeşke ağzı besikmay sözlep oldurdi. Dolly onun ayal hocayininin ehvali, bolup mu grafının onunla bolgan muhabbeti, vapadarlıkı toğırlık sözlep bermekçi bolu vatkallıkını sezip, onu amalba undak geplerden tosup turdi. Anna arka divina işkimiz, kiçkimizden billi çoğun bolgan, şuna o men üçün her kandak nersizin kımmetlik, elbette ulanın ışığa biz birinimi diyelmeyimiz. Şundaktı mı muhabbet? Mümkün bolsa bu nersemini yuğuzup koysan. Dolly şu gep bilen onun gepini bölüp etti. Ubdan hanım, bizden bu yerde mahsus kır yudugan işki hotum ba. Ama kırlık okşaş nerslerini maşinada yuyuşudu. Bizden graf hem işini özü orullaştırdı. Şunçilik yakşı adam ki. Dolly, Anna'nın kırıp, Annushka'nın gepini bölüp etkenidin bekme huşal boldi. Anna, addiğini betsiz könlek kiyip kırgen idi. Dolly onun könlükige karap kaldı. O, bu addiliknin kandak gep çikellikini, onun üçün kançilik bedel tölündüğallıkını biletti. Bu minin konu dostum, dedi Anna, Annushkani körüstüp. Emdi Anna korunmay gep kılavat attı. Erkin ve vezmin idi. Dolly onun özünün kelgelliki bilen küçlük kozgalgan hayacenini toluk besivalgallıkını. Sözlerinin erkin çıkıvatgallıkını. Hatta yürük idiki hakiki oy pikirler bilen yes tuyğularga tutuşudugan işiklerini mekkem takıvalgallıkını sezgendek boldi. Eras, Anna, kızın kandak? Dep sorudi Dolly. Anna nini demsen? Yakşı, semirip yakşı op ketti. Kör bakam sen? Yür, san köstüp koyay. Balı bakış üçün şünçilik beşim kattı ki nemisini dey. Başta biz bir İtalyan ayalını inik anılık tapkan. Obdan ayal. Ama ekmeklikte uçuğu çıkkan. Onu kaytur vermekçi mi bolduk? Lekin balı onu ügünüp kağaçka amal yok. Yeni işilti vatimiz. Sile o işini kandak bir taraf kıldın la. Dolly bu gepi bilen balının familisini kandak kıldınla demekçi idi. Lekin Anna'nın kapıkının bir dili türlgenlikini körüp
1: дәрру гепіні өзгертіп алды. «Қанда қылдыңла? Оны әмчектің айырветтіңла ма?» Лекен Анна оның немі демек шикәлдігіні түшініп болған еді.
2: «Сының сормақшы боғының бұ әмәсту?» Оның фамилісінің немі боғалықыны сормақшы ғо, шындақ мұ?
1: Бұ ішқа Алексейнің беші бәк мұ қатты?

азырча унун фамилиси жок. Яки Каренен деп турсакмы болуду? Аннанын көздөрү жумулуп, пакат кирпиклери көрүнүп калды. Бирок унун чырайы бир деле эчилип кетти. Bu işler doğruluk kiyerek sözleşeyli la. Yür, ben sana onu köstüp koyay. O şunçilik umak kız boldi. Hazır ömüleydi o. Bu öynün çıraylıklıkıdın heyran bulup, ağzını yumalmay kılıvatkan Dolly, Anna'nın kızının öyge kırgende, bu öynün tekimi heşemetliklikige karap, tili gepki gelmey kaldı. Angliyaga buyurtup yasığan bu vaqla harvisi. Meñişni mäşq qıldırdığan galtek harva. Mäxsus ömilgen balılar üçün yasalğan purjinilik uzun divan. Tävrenmi orumduq. Alaydı işlengen yep yeñi vanna. Bularning hammisi Angliyaning malları bolup mustahkem puxta idi. Көрүнүшү дилла кымматтыкке чыгып туратты. Үйүнүн ичи азада, юрук һәм игиз иди. Ишкис киргенде кыз бирли көңлөктө. Үстел яныдагы өзүнүн кичкене орундугунда шорп ичип олтуратты. Шорпа төкүлүп, алдынын бир мунча жери хөл болуп кеткен иди. Мәхсус балының тамықығы қарайдыған рус қызметкар аял балығы шорп ішкізгеш, өзімі анчы-мұнчы бәрман болуатқанда қылатты. Балы баққышы білән енік ана көрінмәйтті. Ян өйді иді. Ішкісінің французча қопал сөздішілері аңынып тұруаттатты. Бұ ұла бір-біріні түшінішілерді ішілтідіған бірдің-бір тіл иді. Annanın avazını anlayışı bilella, azıraq xap çıray, özünü taşlif etken, igiz boy, çıraylıq bir ingiliz ayal oldırap kırıp gelip, Anna cimli misimo özünü aklap sözləpli kətti. Anna bir igiz gep kılar kılmayla, u ingilizce, şundak, hanım, şundak, dep duratti. Qarı çaç, Qaraqaş u qızının mängzilleri qızırıp turatdı. Budruq bedeni toxu ət bolup ketken idi. U öyge kirgen natunuş adamge qarap qapqını türgen idi. Dollinin onunğa bekme amıraqlığı kelip ketti. Hatta onun sağlamlıqığa əvisimi keldi. Onun ömüləşlirmi közüge çıraylıq göründi. Onun balıllarının birimi onun oxşaş ömüləp baxmağan idi. Könlükinin üstüge xalat kigizüb, gilemgi qoyub etken idi, onun şu turqi teximi çıraylıq görünüp getdi. O, xuddi küçük, yaki aslanğı oxşaş, qapqarı közlerini yuğan eçib, çoğlanın özüge amıraqlıq kelip qarap turuvatqallıqıqı xuşal bulup, vilqlap külgen peti, putlarını asta kötürüp ulağı tanla etti. Kiçikkini kolları bilen yerini tirecep, ornudun turmakçı bolatti. Arkadılla yeni putlarını yığıvilip, aldığı karap ömülep gitetti. Lekin Dolly'a balının öyünün umumi keyfiyatı. Bolup mu İngiliz ayal zadılı yakmadı. O Anna'ninkiga o'xshash bundoq binormal oilaga yaxshi ayollar kelib ishlamaydi degan sabab bilan ishning yo'lini biladigan Anna'ning nima uchun bundoq so'rin vazni yo'q ingliz xotinni tarbiyachilikka yollab olganligini ichida oqlagan bo'ldi. Uningdan boshqa Dolly ular orasida bo'lingan bir necha egiz so'zdan Anna, inik ana, tarbiyachi ve balı otursa da uçuruşup duruşunun naayt az boludu gallıkını. Anna'nın balının yeniğe naayt az kırıdı gallıkını bildi. Anna kızıga oyun

Mening sizge deydigan gepim balygyny oylap bakmagan bolgytdyňyz, dedi Vronski külüp durgan közlerini dollyga tikip. Men sizning annanyň ýakyn dost ikenligiňizni bilemän. O şapkasyny beşigden elip, çeçe çüşüp ketgen beşini kolyaglygy bilen sürtip goýdy. Dolly ün çıkmay, onunga korkum sırap bırak karap koydu. Onun bilen yalgız kalganda, onu azra korkunuş baskan. Külk çıkıp durgan közleri bilen ciddi çırayını körüp, eyran kalgan idi. O men bilen nemi toğırlık paranlışı digandu? Her hıl perezle bir dılı onun kallısıgı yığılıp kaldı. Eger o menden Ballarımni epkilip bu yerde bir mezgil turup ketishni talep qilib qalsa, onun talepini qat'iy rad qilaman. Yoki Moskvada Anna uchun tans kechilikni o'tkazib berishimni so'ramoqchimikin? Vestovskiy bilan Annaning munosabati to'g'risidagi ishmi duya? Yoki Kitty to'g'risidagi gap bo'lib, Kittydan epu so'ramoqchimidu? Dolly nurgun köngülsiz tähmillerini oylap ketti. Lekin şünç oylap mı, onun özü bilen nemi toğırlık sözleşidi kallıkını tapalmadı. Anna sizning gepinizni bek anlaydıken, hem sizni şünçilik yaş gördüken. Siz bana yardan begen bolsanız. Dolly, onun lipa dereklerinin sayısı da Künnün şoğlısı dem tutaş, dem kısmen çüşüp durduğan, dem karı sayı taşlanıp kalıdığan kattı çırayığa endişi bilen karap koyup, o mağı yeni nemi deydiğan du, dep küşüp durattı. Lekin o koludaki hassı bilen taş yatkızılgan yolga tokuldatıp urup koyup, onun yeni da cimcit kete vatattı. Anna'nın dostları işçi de, Bizni yoklap kegini pekat sizla. Kenez Varavara Han kızını men onun dostları katardı sanımay men. Men sizni, bizden ehvalimizni normal dep bilgellik üçün keldi dep emez. Belki ehvalimizden nait iğir işkellikini bilip durup, Anna'nı ilgirkidek yaş görüp, hem onunla teselli berişini oylap keldi dep oylay men. Kandak, menin oylığınım toğır mu? Dep sorudi Vronski Dollyga qarap. Elbette şundaq, dedi Dolly küllikini yığıp elip. Lekin, yaq, dedi Vronski onun gepini bölüp etip. Vronski bu sözü bilen qarış tarapni oňaysyzlandyryp koyganlygyny sezmey, bir dilli meňişden toxtap kaldı. Onu körüp dollymu toxtaşqa mecbur boldi. Annanın ähvalynyň kançilik müşkül işkenligini hiç kim meniňdek düşenmeýdi. Eger siz meni vijdanlyk er dep oýlasaňyz, meniň diginimniň rast işkenligige çokum işinisiz. Onu şu ähvalga keltirip koygan adam men bolgaçka buni bekme çoňkur bilmän. Bilip duruvatemen, dedi Dolly, Vronskiy'nin u gepni çindilidin ve kattilik bilen eytkınıga zok kilip. Bu işlağı men sebepçi bolduğum dep oylugallıkınız üçün, bazı geplerini aşırıp devatamsız kintan. Onun aksuneklerinin işidiki ehvalı kiyin, men bunu çüşünümen. O ulanın arsı da hudu dozaqtı turgandek turudu. Dedi Vronski kapaklarını türüp ildam ildam sözlep. O işkept işçi de Peterburg'da tatmagan royu azaplanı tatıp aldı. Bu gipim raskep. Bu gipinizgi işini men. Lekin anna mu siz mu Bu yerde aksüngekler cemiyetigi muhtaç bulmayı turu bitipsile.
Aqsüngekler cemiyeti, dedi Vronski nefret bilen. O cemiyet ki minin nemi ihtiyacım ba deysiz. Şu kem geçesile hatırcam, bəxtlik turu vetipsile. Mən gün muşundak ütüp ketkeysile. Mən annani bəxtlik, tolumu bəxtlik dəb oylaymen. Üzümü man şundak dedi. Dedi Dolly külüm sirep durup. Bu gepni kılıp etip, u yana anna rastlı şundak bəxtlik mi du? Dəb ixtiyarsız oylap kaldı. Şundaklıkıdın Vronski'nin guman kılmaydıqallıqı çırayıdın bilinip durattı. Ras, ras, dedi u. Onun şunçı dert elemlerini tatip, hem de xeyli tincip qağallıqını mı bilip duruvatı mən. U hazır bəxtlik, hakiki bəxtlik. Likin mən çu, mən kəlgüsümüzdün ənsireymən. Keçirin. Öy kirip ketkiniz ba mı? Yok, gepinizni qiliverin. Undaq bolsa meşede birdem oltıraylı. Dolly yolunun aylındığan yeridiki uzun orunduk kelip oltırdı. Vronski yenide ürtürdü. Men onun bəxtlik ikenligini körüp turvatıman, dedi Vronski bayqı gepini tekrarlap. Ama Dolly annanın hakiki bəxtliklikidin bağansırı kumallanıp kılavat attı. Lekin muşundaq əhvalının davamlaşıp keti verişi mümkün müdü? Bizden kılavatkınımızdan toğır hatalıqı başka bir mesele. Bular iş boldı. Bu gepni u Fransızcı dedi. Bizden ömürümüz emdi mängülük koşuldu. İkimiz biz üçün en mukaddes boğan muhabbet bilen bir-birimizge Mekken bağlandık. Bizden hazır bir balımız ba. Bunun dinkin yeni balılarımız boluşu mümkün. Lekin kanun bilen bizden hazır ehvalımız intayin mürekkep. Bir iğiz gep bilen sözlep tüketkili bombaydı. O şunçı dert elemlerini beşidin keçürüp Roy aramlıqı erişkendin kiyin bu noktunu köme avatudu, ya ki körüşünü halımay avatudu. Bunu çüşünüşkü boludu. Ama men körüp duruvatı men. Kömesk selişim mümkün emez. Menin kızım kanuni cihette menin kızım emez. Karaniyenin kızı. Men bu aldamçılık çıdap duranmay men. Vronski kolunu küçep bir silkip koyup, Dolly'ga sual nezir bilen gemkin karap koydu. Dolly bir iğizmi gep kılmay, onunga karap oltırattı. Vronski sözünü davam kıldı. Eğer o ete bir oğul tuğsa, minin oğlum mu kanuni cihette mağı emez, Karinyen'ğı mensup boludu. Minin familemni kolunanmaydı. Mal mülüküm gümü varslık kılanmaydı. Biz meyli kançlik bəxtlik yaşaylı, kançı balımız bolsun, minin ula bilen hiç kandak münasuhtim bommaydı. Hemisi Karinyen'nin balları op getudu. Oylap bekin, bu ehval kançlik, azaplık, hem dehşetlik. Men bir neçik etim anna bilen muş iş toğırlık paranlaşmakçı bulup, gepni emdili başlışımga umağı hapı op getti. O bu işinin kançılık iğir işkellikini çüşenmeydu. Men mi onunla ezip iş güzenmeymen. Yeni bir cihettin. Men onun mağı boğan muhabbet edin. Üzümünü bəxtlik çizimen. Lekin men bir iş bilen şuğulunuşum kerek ku. Men ahir o işimi taptım. Hem o işimden pəxirlendim. O iş, ordu bilen her bir sep tuturuvatkan, sebdaşlarım kılıvatkan işladımı yüksek iş. Elbette bu işimni, men ula kılıvatkan işlağa hergiz tigişmeymen. Men hazır yurtumu orlaşıp öz işimni taptım.

0: yana kipirlik keçirim kılındı.
1: Ben tallam, beni beni. Sikot içinde tasdik kılındı. 3 minutta hesabatınız kırdı. Asalla, nakbul alalaysız.
2: Teşimiz pal pal, içimiz gal gal. Qarız bilen qarız qaytırımız. Öpkimizni içiden kakudu.
1: Mukafat pulu tartılgan aman, qarız qaytırmen.
3: Kulağını kesip, kosağını yama aç diyen şu da. Küller hakikaten tasdik tutudu.
4: 90 yıllarda tuğulgan 3.6% kişinin inavetli karızının kararı daim ötüp gidiyordu. Onun üstüge kariz bilen kariz kaydırıyordu. Ula hem istimal hevesini yığılmaydı, hem kariz kaydırışka kurbi yetmeyi vardı.
1: Bir güne gözümünü şundak asamla karızların bırakıl tügep getken bolsa, emini kaydırdım başlasam de bekme arzu kılımın.
5: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin. Sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

sevimlik radio anlıkçılar. Yaxşı durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolup atkını Merkez Xalq Radio Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Naqşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalıplarının təşnalıqını kandırdığan mənivi bulaq. Ayacangı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy anlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde naqşı muzika, ümit küt olgan coşkun kalıplarına huzur beğişlaydı. Sizning ma'naviy tashnalig'ingizni qondirdigan yangrab naqshlar, sarxil kuylar, uzilmas melodiya programmamizda. Qinondaqda bu musiqa gulzorligiga qadam bersangda, esil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yayratadigan xushbaroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamroh bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurrahim. Şinimən ki, bu dəmlərimiz əhmiyyətlik yez tuyğulağı tolğusu. Kinondaq olsa, tuncu küyümüzlə başlap gəttik. Mərhəmət.

Hürmetlik radyo alguçula. Türkiye'nin Edliye Ministri Akan Gürlek yakında İsrailiye'nin Gazze rayonuna insanperverlik yardımı eşyalarını toşuş parahut etirtige kurallık arlaşıcıga kartılgan Edliye tertipinin bir kısmı bulu süptü bilen Türkiye hükümeti Halkıra Cinayişla Sakçı Teşkilatı'nın İsrailiye zunlisi Netanyahu Katarlık kişilerine karta Kızıl renglik tutuş buyruğu çıkarışıga türtkü bolmakta dedi. Türkiye'nin bu hareketi kandak signal berdi. Nemi üçün İsrailiye bilen yamanlaşıp kaldı? Vaziyet kandak terakki kıldı? Kandak signal çıkarıldı. Gürlek ictimai alak taratkusuda yazma ilan kılıp mındak dedi. Eriki yoktuş cinayeti bilen Netanyahu Katarlıklarını kolga eliş buyruğu 7. ayda Türkiye Sot Mekkemesi terpidin çıkırılgan. Arkadın Netanyahu Katarlık kişilerini halkıralı koglap tutuşka kolaylık yaratış için Türkiye Edliye Ministerliği bununla asasen İşki İşlam Ministerliği'nin ulağı kartılgan kızılrenglik tutuş buyruğunu ilan kılışını ilgeri sürüşünü talep kıldı. Hazır alakadar materyalla Diplomatiya Ministerliği'ne tapşırıp berildi. Kızılrenglik tutuş buyruğunu Halkıra Cinayişla Sakçı Teşkilatı Eza Devletlerinin talepine asasen

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolu da ijtihat bilen izdinavatkan, izdiniş dağımıda alğı ilgirilavatkan radyo anlıqıcılar. Möşü vaxtanla xeyirlik bolsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanı karışalımız, mən Arapatı Sencan. Biz bugünkü ügünüş programımızda Başuji Xi Jinping'nin 2020 yılı 11. ayının 16. günü Merkez Devletini Umumjülük Kanun Boyunca İdare Kılış Hizmeti yığında kılgan ilmi nəzriyəni yitək çıkılıp sosyalistik zamani ulaşkan devletini umumjülük kuruşunu küçlük kanunçılık kapalıdığı iyi kılış gerek namlı sözünün bir kısmını anlatımız.

Radio anlıqıcı dostlar, tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 11. ayının 16. günü Merkez Devletini Umumüzlük Kanun Boyunca İdare Kılış Hizmeti yığında kılgan ilmi nezriyeni itek çıkılıp, sosyalistik zaman yuvalaşkan devletini, umumüzlük kuruşunu, küçlük kanunçılık kapalıtığı iyi kılış gerek namlı sözünün bir kısmını anladığımız.

yalqılışdımı ötə. Muşlanı oylığınımda, ayalımğı yüzkelenmək vaqqandak işçim açıq buladdı. Onunğa kolumdan kelişçi yaxşı mamını qılışqa şunç tırışsam mı? Yeni bir yerlədi çandırıp qoyu vaqqandak onaysızın attım. Sizge bir iş buldum. Mecazınız yok mu? Onun bazda cimip ketkenlikimini görüp sorgan adetki sözlerimi beni tamdırtıp koyattı. Yak, işin bu mudum? O, yapkın mı etti? Gönlüm dikini bilgendek beni yalğız kaldırıp çıkıp getetti. Öy içi, balılarının hoşal külkisi, ayalımın yakınlık bir kişilerle dolganda, kalbimde turmuşumdan memnun bolğan bir tuyğu baş götürüp, özümni yanını bəxtlik sezettim. Bırak, sen cüm. Şu tapta, kaysı bağda, kimnin çekisiye gül bulup kısıldan kim?

Adil visalığa yetenmeyen tonca muhabbet eden ayrılgan dinkin, anısının iç ağırtışlarına ve yalvarışlarına çıdamay, ahri özü söymeydigan bir kız bilen toy kıldı. Gerçi ayalı intayın ah gönül, her cahitten yetişken mükemmel ayal bosu mu? Ama o yanıla tonca muhabbetini unutuyamadı. Her kıydım, onun bilen şiirin demlerini berge ötküzgen kumi caylağı bağını da, onu çeksiz yığınış içi de əsle etdi. Adamla arasıdın onun sımasını ızda etdi. Ondaqda, şunca yaxş görüşken bu bir cüblə, nim üçün bir-birinin visalığı yetenməydi. Olanın yana qandaq muhabbetlik hikayeleri ba. Bula qızıqsınız, dektiniz davamlıq Ətki Radio Jorlu programımız qorlaşdırılgan Abdusalam Ablasının Təqətli Sizin Süymen namlıq hikayesinin devam edib olsun.

0: bilan qor qavati qabul qilgan qizil nur ko'k nurdan ko'p bo'ladi. Shunga qor ko'k rangda ko'rindi. Undan boshqa tog'liq rayon yoki dengiz bo'yi rayondagi qor ba'zida hal rang ko'rindi. Sababi qor tarkibida sovuqni yaxshi ko'radigan suz suv yusini bor. Bu xil yusin tarkibida gematoxroma bor. Yana bir qiziqarlilikni so'zlab beray. Shimoliy qutb iqining tuki amaliyoti yerim suzuk, ammo yo'riqli quyuq tuklar orasida qaytgandan keyin shimoliy qutb iqining sirtqi ko'rinishi oq rangda ko'rindi. Amaliyotda siz bir tal tukni ayirib ko'zlasangiz, uning qorga o'xshash suzuk ekanligini bayqaysiz. Onundan başqa, şimal qutub iqinin tüklərini düşürüvəsiniz, onun terisinin qar işgəlikini mi bayqaysız? Səbəbi, qarıran energiyanı saxlap qalalaydı. Yəni, şimal qutub iqinin terisi və tüki bir mükəmməl niqab bulublu qamay, dərəcədən taşqırı ısıq saxlaş kimi hesablandı.
1: Bugün biz, insanla hayati duş kilovatqan ən çoğun təhdid nimə digən temidə toxtalımız.
2: Məlçə uruş, çikinc dünya uruşuda qaza qılğanlar 70 milyondan aşıdı.
3: Minancı açarçılık, yer şehirden 800 milyonun artık adam yenli açarçılık içinde durvatıdı.
4: Vaba ve muhit bulgun işi mi neydi korkunuşluk?
1: Şundak, emniyette buladım başka, yani biz körüp durup körmezki salıdığan bir hıl hayatlık tehdidi var.
4: O ne mi?
1: Tamak çekiş. Tamak çekişini dünya seyyye teşkilatı, insanların 5. hıl tehdidi de atıgan. Her yili 8 milyondan artık adamın cınığı zamın bulmakta.
5: Parmağınızı kısılağınız, özünüz ve başkalarının hayatı. Biz tamakıga yağ değil.
0: Qadirlik dostlar, insanlar üçün aytqanda burun tutup qalganda gerçi bir yaram bolsunmu, lekin iğizgi taynıp bir nefes ağılı boludu. Жүгіргенде тынық етішмесе, иығымызды нәпәсенсек мі болады. Лекен, тошқанында қыланмайды. Әмілетте көп сандық сүт әмгіші айван ағыз білен нәпәсін әләйді. Лекен, тошқан бұның сыртыда. Тошқан пәкәт бұрыны білелі нәпәсін әләйдіған айван. Шоңа тошқанның бұрын бошлығы тосылып қаса, мәсілен, бұрыны иқиш, құлықы юқымылыны шәкі бұрынығы мәйнет нәрсілі кіріп кетіш қатарлық әхвалла көрілсе, оланың нәпәсін іші қиылышыду, әтті тұнжықып өліп қалыду. Тошқанның башқайына астандегі сүстемге чайваламы оғыз білен нәпәсін әмейді. Бұның іші де ғажылығы чайвалла білен атма бар. Бірақ тошқан неміш үшін оғыз білен нәпәсін әмейді? Қысқысы, оланың оғыз білен өпкісі бір-бірге тұташмағалықты. Әлбетте, амал болмаған әхваласы да бұл хайвалла оғыз білен аран ішкі қытып нәпәс алалайды. Faqat ularning ig'iz bo'shliq bilan o'pka orasidagi yo'l intayin tar bo'g'ashqa, ig'iz bilan nafaslanishning unumi nayt o'tiran bo'ladi. Undaqda nima uchun faqat burni bilan nafaslanadigan hayvonlar paydo bo'ladi? Bir xil nazariyada mundaq deyildi. Bu balkim frasizm iqtidori intayin kuchli bo'lgan hayvonlarga xos xususiyat bo'lishi mumkin. Gapni ig'iz bo'shlig'idagi kekirdak qapqiqidan boshlab so'zlashga to'g'ri keladi. Nurg'un kishilar kekirdak qapqiqining roli kekirdakning yopquchi bo'lib, yemaklikning qanoyiga iqib kirishning oldini oladi deb qaraydi. Insonlarga nisbatan kekirdak qapqiqi haqiqatan mushundaq rol o'ynaydi. Nurg'un hayvondami kekirdak qapqiqi bo'lmaydi. Masalan, paqa, yilan, kaslanchuk, timsoh va qushlar. Sustamgich hayvonlarda kekirdak qapqiqi yo'q. Masalan, dengiz shiri. Lekin bu hayvonlarning yegan tamoq o'pkasiga ketmaydi. Kekirdak qapqiqi ovoz chiqarish uchun emas, chunki kekirdak qapqiqi bilan ovoz chiqarish o'tirsa-da muqarrar bog'linish yo'q. Masalan, qushning kekirdak qapqiqi yo'q, lekin qushning ovoz chiqarish iqtidori hammaga ayon. Kekirdak qapqiqi yo'q deyarlik dengiz shiri va uzun belakli maymunlarmi har xil ovozlarni chiqara oladi. Quloq, burun, kekirdak tadqiqotchisi Nigus mushning asosan kekirdak qapqiqining eng ibtidoiy iqtidori hayvonlarning bir tarafdan tamoq yegash, bir tarafdan boshqa muhitki gazlarni purashga yordam berishi bo'lishi mumkinligini o'tirg'i qo'ygan. Uning ko'rsatgan dalili shuki, purasizmi o'tkir bo'lgan hayvonlarning kekirdak qapqiqi taraqqiy qilgan. Purasizmi o'tkir bo'lmagan hayvonlarning ko'pinchisida kekirdak qapqiqi yo'q deyarlikan. Boshqacha qilib aytganda, kekirdak qapqiqi bir xil yordamchi purash a'zosi bo'lishi mumkin. Toshqonga o'xshash o'tqir hayvonlarning beshini tuvansilib, bir narsiz yeganda ko'ri sezimi chaklimiga uchraydi. Yirtqich hayvonlardan faqat bo'lish uchun eng yaxshisi yemaklikning purqi burun bo'shlig'iga kirib, hukm qilishga ta'sir yetkazmaslik kerak. Bu xil maqsad ketish uchun kekirdak qapqiqining bo'lishi eng yaxshi hal qilish choralarining biri. Sutamgich hayvonlar tug'ilishida sut ichadi. Qizlongach bilan nafas yo'lining ayrilishi sut ichgach nafaslanishga kapolatlik qiladi. Maxsus burun bilan nafaslanishning mo yangi tug'ilgan bo'g'oqlarning quramiga yetganlarga o'xshamaydigan fiziologik qurilmaga ega qilgan. Masalan, yangi tug'ilgan insonlar bolalarining kekirdakining o'rni faqat burni bilan nafaslanadigan hayvonlar bilan o'xshash bo'lib, 3-chi, 4-chi bo'yin umurtqasining o'rinda turadi. Lekin quramiga yetganlarning kekirdaki tuvanki 6-chi, 7-chi bo'yin umurtqasining o'rniga o'tirishib ketadi.
6: Birodar, Siz bu bexatarlı kalıpıga nemiş kiyip olmay toksiklik kesip koysayız.
7: Sıkta, bununla taz könelmedim.
6: Bun bexatarlık üçün emas mı?
7: Bek avarçılık kendip çö. Çeçimini bayıl yasap kantem. Bunu keysem çeçimini biz buzuydu diken.
6: Ey, çaç, erkanç peçet bolsun mu? Vaka çıkanı başını koğdayalmaydı. Ama bexatarlık kalıpıga altılık payette sizin ecellik zahmında saklap kaldı emas mı? Oylap bir ne? Kayısı bekirek avarçılık.
7: Doğru. Bexatarlık mıyım? Toksiklik mingende kalpak kişini adet kılsak bulgudek. Bir yakşı adet köpeyse, bir çoğun yuşurun kalpini azaytudu.
5: Toksiklik mingende bexatarlık kalpıkını doğru kiyvilim. Bexatarlık kalpıkı sizin kolgudaydı.
0: Qadirlik do'stlar, nurg'un kishilar qush uvisini qushlarning uyi deb qaraydi. Amaliyotda qushlar bunda qarash yo'q. Mutlaq ko'p sonidagi qushlarning uvisining faqat bir roli bor. U bo'lsa keyingi avlodlarni beqish. Mayli qush tuxumi bo'lsin yoki qush balasi bo'lsin, intayin ajiz bo'lib, cho'qim muqim u bo'lishi kerak. Agar bu qush uvisi bo'lmasa, mayli qush tuxumi yoki qush balasi bo'lsin, hayot qilish nisbati intayin tuvan bo'ladi. Amaliyotda mutlaq ko'p qism qushlar keyingi avlodlarini baqqanda ondan u yasaydi. Shunga qushlar muqim qush uvisiga muhtoj emas. Başqaları çoğun boğandı mı, kuş uğusuğa muhtaj bulmaydı. Ondaqda kuşla adet qanda kuklaydı? Kuş uğusu deyitip kuklamaydı, pekat uçanmaydıgan kuş balalarını şundaq buldu. Kuşla adette bir tüp çoğun daraqını deyip, daraq şeyhini putları bilen çın tutuvilip kuklaydı. Bundaq boğandan bir xatar hem adli buludu. Kuşlanın tırnaqları ula uklap qalgan çağdı mı, daraq şahlarını çın tutuvalıdı, çüşüp ketmeydi. Agar suv qushi bo'lsa, qumushliq degandek yerlarga yoshirinib uxlashi mumkin. Ammo odatda bir qadar sagak bo'lib, har vaqt uyg'onib ketadi. Undaqda maslakab chiqdi. Agar yomg'ir yog'sa, qushlar qayerga berib yomg'irdan daldilandi? Shuxil usul bor. Biri cho'ng daraqqa yoshirinib olish. Nurg'un cho'ng daraqlarining shoh yopirmoqlari intayin quyuq bo'lib, qushlar ichiga yoshirinib olsa, odatki yomg'irdan osonli o'zini daldiga olaydi. Ikkinchisi lampa ostiga, tog' o'nkirga hatto ko'rik ostiga yoshirinib olish. Lekin bu köp uçurmaydı. Köp allada, qar yağmur yağqanda moşındaq buludu. Üçüncisi, özünü kaçırmaydı. Kuşlanan payları asasın bir neçik qavatke bölündüğün bulup, sırtkı qavati sudun sahilini şıxtıdarığı ige. İşki qısmıdaki paylaga təsir yetküzmaydı. Agar kuş uysa da kuş balısı bolsa, ula uçanmısa yağmur yağsıqanda qılıdı. Bu çağda anı kuşlanan kişinin kalbini təsirlendirdiğin körünüşleri göz berdi. Anı kuşla uysağı qaytip gelip, öz bədini bilen başkisini yağmurdan saxlaydı.
8: Erkettim koçlarda kişilerin ahlak taşlığını görsem, ahlakını terip ahlak sandığına taşlayım ben. Anam muhit asraş işçisi. Bu her günü seher saat 4'te hizmet kılışını başlaydı. Her günü 6 kilometre yolunu 10 saat tazlaydı. 400 yılın artık ahlakını bir taraf buldu. Anam muhit asraş işçisi. Boran çapınğa qırmay, hər günü şəhərimizni tazaydı.
9: Bu iş çapalıq, lekin nəçi 10 il işildim. Şuna bu işqa bağğan sırı mihrim düşüb qaldı.
10: Aca, bugün hava ısıq, kırdıptım su istiyelənə.
5: Güzellik və pakızlıqını qoğduğu için mühit asıraş kişilərə ehtiram.
8: Ana, çapa çəkdiniz.
0: Qadirlik do'stlar, bugun yana qiziqarli bilimlardan so'zlab beraman. Dunyodagi tunchi kaltak top qalpiqi shalpaqildan to'qilgan. Har kuni yer chariga tushadigan quyosh nurining og'irligi 20 kilogram keladi. Har qandoq bir pil mashq qilish orqali xartumi bilan tik tura oladi. Odamning ko'ngli yerim bo'lganda paydo bo'ladigan ko'z ishida kayfiyatni besishdan paydo bo'lgan ko'p xil ziyonli moddalar bor. Mashqning quli yoki ko'ngildagi odamning suratiga qaraganda og'riqni pasaytirib bo'ladi. Hatto eng ko'p bo'lganda og'riqni 44% azaytirib bo'ladi. Qarang'u muhitda mushukning kichik taratqitim soni ko'paydi. Nam ova, qurg'oq ovaga qaraganda issiqlikni texim yaxshi saqlay oladi. Futning uzunligini 7 ga ko'paytganda badanning egizligiga teng bo'ladi. Yanartag' partilganda asl bo'lgan kuch yanartag' kulining atmosfera qatlamiga kirishiga yetadi. Zoologlarning bayqishicha erkak tishi ishning g'alaba qilishni texim xolaydi ekan. Uning maqsadi bo'lsa tishi ishni jalb qilish uchun ekan. Dengiz okeanining o'rtacha chuqurligi 3682.12 metr. Jayda jim o'rtirish odamni yo'lmanganga qaraganda texmi bek charchitdi. Jigar badandagi barliq a'zolar ichida birdan bir qayta hosil bo'lish iqtidoriga ega a'zo. Yer sharining 3-joydagi o'z o'qida aylanish sur'ati 9-joydagidan osti bo'ladi. Bananning mikroradiyasiyasi bor bo'lib, o'tirib hisob bilan har 100 gram bananning tarkibida 400 mg tabiiy kaliy bo'ladi. Ammo bu 400 mg tabiiy kaliyning 10 mingdan biri bo'lsa, radioaktivlik kaliy bo'ladi. Suq suv issiq suvdan egir bo'ladi. Közeneklik yılan padişahının 1 gram zəri 150 adamı zəhərləb öldürüb qoyalaydı. Quyaşda yenidən asıl boğan foton, yəni nurnun quyaş yadrosudun quyaşının sırtqı yüzgə yetib gelişi üçün neçə yüz min yıl vaqt ketidi. Şuna biz görgən quyaş nur əməliyyətdə neçə yüz min yıl burun payda boğan. Yer şardaki 45 kilogram iğirliqdiki bir adamın Mars'taki iğirliqi 17 kilogram kelidi.

Sevimli radyo alıqıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalq Radio Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir kündə yeni küylər sizge həmra bolsun. Naxşı muzika, ruhnu oziqi, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kalplerge huzur bir işlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırak nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundak da bu muziki güzarlıkı kadem bilsinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karar.

Hürmetlik radyo dinleyiciler, programımız tamamlaşıyordu. Hemdeki demlerimizde kalbimizdeki bakht duygusu hakkında ortaklaşmakçımız. Her gün seherde ornumuzdan turup sehi kuyaş nurgu çümülgenlikimizden özümüzde tolumu bakhtlik his kılışımız gerek. Çünkü her günün özü bir bakht. Her bir günümüzde hatırcam öt güzeli. Şu bir minutumuzdan kımmet, bir günümüzden ehmiyet, bir yeşimizden özgücü usul ilip yaşayalım. Çünkü kıskığına hayat biz kaldırgan iz bilen. Ter töküp pırakletken gül çimellik beğimiz bilen. Yani şu beğimizden elgi sunulgan şirin şerbet meyveler bilen öz mevcutlukını cülalandırdı. Kendinin ''Men hakikatini kandak düşendim'' diyen kitabı da ''Oyluğalların mı? Sözlügelların mı? Kıgalların mı bir dertliki bakt dur?'' dedi. Demek oyluğunumuz ne, kıgınımız ne, sözlügünümüz ne hakiki emelde aşıralısak onun özüm bir bakt. İzdinişinin özümü bir bakt. İsimizde bolsun ki bugünkü gününüzde etibarlığınız, etiniz için puxta asas sağınınız. Devamlı tırışış, toxtavsız izleniş hayatımızın en büyük kıymet yüksekliğine yetküstü. Şundakken hayatımızdan kayıtlanmaydı kallıkı, öz emeli hareketimiz arkalık ibadesini tanısın. Şundalı biz her bir günümüzden bəxt duygusunu erişeleyiz. Hoş, növetteki küyümüz özünü bəxtlik iskılı vatkan barç anlıqcılarımız için.

Radyonuş dostlar, programımızın da almıştırıvatımız. Kişilik turmuşunun güzellikini his kılış yeri da biz dostluğuna ait kımmetli kikallikini his kıp yedirikemiz. Sırdaş dost öz növeti de bizden yakşı yetekçimiz hesaplandı. O bizne ügünüş, hizmet, turmuş, ictimai münasivet, kıtsadi ünüm işlerde dağdam yolga yorup nişanı başlayalaydı. O bizne pürset yeriştirdi. Muvaffaqiyatga yetişimizga medet berdi. Onundan başka yine, konumuz perişan boğanda, ruhi yürek hem ünümlü teselli bulalaydı. Biz dostumuzla azizlesek izzet tapımız. Sadakatimizden tevrenmesek hürmet tapımız. Çin dostluk ruhi bozuk. Çin dostluk bizge hayatlıkların ne kadar güzel hikayelikini his kıldırdı. Biz azizleydiğen, bizni azizleydiğen kişilerin hakiki dost, yakın dostlarının köp buluşu, turmuş gibi olan muhabbetimizni, kelgüsü gibi olan işençimizni, yüzümüz gibi olan düşünüş, itiraf kılıç duyguğumuzni tekimi yükseldirdi. Endi dostlarımızdan hemisi onda akıllı adım bop gitelişi, hemisinin fikri bir yerden çıkışı, kızıkışları, göz kararışları okşaş buluşuna atay. Ama biz ulanın türlük, ya ki ançıki noksallarga, kemçiliklerge, pat-pat sadır kıp koyduğun sevelliklerge esil olmay, münasivetteki normallık, ızçılıkını saklap gelişimiz gerek. Elbette körüşkende ulanın psikikisi bu içe kızıkıdığan münazır temisi, köngül bölüdüğün pahiyetleri, ula berilip kılavatkan işla, ümit kılıdığun taraplarını bilip, şu bu iş pikirleşkinimizde münasivetimizde tekimi güzel haleti dağın iteleyimiz. Şu isimizde bozun, Çin dostluk için epuçallık ne aydı mıyım? Epuçallık ne mi bilen buludu? Könlü köksünüz ken bozun. Minnettarlık duygusunu özünüzge hemra kılın. Şundala Çin hakiki dostluk sizden yanınızda. Genemize yakınlık güldürümüz, devamlı dostlarımız için yanraydı.

Radyonu Uçtaslar programımızı da anlaştırıvatımız. Tüngü kondum kepenek bulup, tündüsünü söyü alıgadı. Cimırlaydı ay hem pinhane, marlap yürer kör valgılı. Diri zemni çeker bek yengil, meyin şamal urup yedinni. Men mi şamal bolsamken değmen, çaşlarını sılıva gülü. Tündü girip bulanmadım hergiz, pürset tülle oylu valgılı. Sen mi belkim oyludun mendek, kalbimge kırı valgılı. Muhabbetli kalıplerden muhabbetli şiirler pütüdü. Yani şu muhabbetli şiirlerden muhabbetli küyler pütüdü. Muhabbet kimlerini şair kımmıdın? Kimlerini küyüç kımmıdın? Yani kimlerini bulbul kımmıdın? Kimlerini aşık kılmıdın? Yani kimlerini meşk kılmıdın? Demek hemiz şu muhabbette, elbette muhabbet herkiz mi bir demlik hissiyat emez. Onda olsa muhabbet nime? Muhabbet davamlaştırış, izcil söyüş ve mengü koldaştır. Elbette dostlarımızla her vakit şunu tevsiye kılımız. Muhabbetini başlayanken siz onun ahırını çıkırış kıtırış. Muhabbetlik kalıplar için güzel muhabbetlik nakşılar kettemizin.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen kreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizde özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla esti saklıgan uçurlarını retleydim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat kuzu sebeplik esti tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Men immunitet sistemisi. Uklamay, tanat kuzu sebeplik yakından buyan linfa hücrelerim ve kisellik karşıtırgıcı hücrelerim bekle acizlap getti. Bakteriyeler beden azalarımga halıgancı buzgunçılık kılıvatıdı.
2: Ben börek. Uxlamay tan atkuzu veti sebeplik zehir tazlaş hizmetim katık kalayım kalışıp getti. Zehirlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Ben yürek. Uzun mezgil uxlamay tan atkuzu sebeplik

kelişimi qaysının küçü aldın qorun qoyuludu. Mırasqı varıslıq iliş başlangandan keyin qanunu belgilengen varıslıq boyucu boludu. Vəsiyet kılıngan bolsa vəsiyet boyca varıslıq kılınudu. Ya ki hediye qobul kılınudu. Vəsiyetlik hediye kiliş kütüş kilişim bolsa şu kilişim boyucu boludu. Şunu körülüşkü boludu ki vəsiyetlik hediye kiliş bekiş kilişimi vəsiyet boyca varıslıq kiliş ve hediyedin oldun turudu. Vəsiyet boyca varıslıq kiliş bilen hediye kanunu belgilengen varıslıqtın oldun turudu. Varıslıq kılgıcı varıslıq hukukudun vazgeçidigalıqını ağzaki izhar kılsa kanun küçüge igi bulamdı. Mırasqı varıslıq kiliş başlangan ekin mırastın vazgeçidigan varısla mırastın vazgeçidigalıqını mıras bir tırap kılınıştın burun yazımı ihbadiliş gerek. Varıslıqtın vazgeçişini yazımı oturu koyuş gerek. Ağzaki ihbadileş küşke igemez. Perzentle varıslıq hukukudun vazgeçidigalıqını ihbadilimse mırasqı varıslıq kılalamdı. Mırasqı varıslıq kiliş başlangandan keyin mırastın vazgeçidigan varısla mırastın vazgeçidigalıqını mıras bir tırap kılınıştın burun yazımı ihbadiliş gerek. İhbadilimse mırasını kubul kılgıcı edip hesaplanıdı. Perzentle kanunu belgilengen varıslıq kılgıcı süpüdü de varıslıq hukukudun vazgeçidigalıqını ihbadilimse mırasını kubul kılgıcı edip hesaplanıdı. Hediyeni kubul kılgıcı hediyedin vazgeçidigalıqını ihbadilimse mırasqı varıslıq kılalamdı. Hediye kubul kılgıcıla hediye kubul kılıdıgalıqını bilgendin keyinki 60 gün içide hediyeni kubul kılıdıgalıqını ya ki onundun vazgeçidigalıqını ihbadiliş gerek. Möhlet toşkıçı ihbadilimse hediye kubul kılıçtın vazgeçti deyip karılıp mırasqı varıslıq kılalmaydı. Atanısını horlısa varıslıq hukukudun mehrum bulamdı. Varıslıq kılınğıçını taşlıp etkelle, ya ki varıslıq kılınğıçını horlaş kılmışı eğir bolgalla varıslıq hukukudun mehrum boludu. Lekin hakikaten toğu kılış ihbadisi bolsa, varıslıq kılınğıçı onu keçürgelikini büldürse, ya ki iştinkin vəsiyetki varısla qatarı kırgüse, şu varıs varıslıq hukukudun mehrum bolmaydı. Vəsiyetini oydurup çıkırıp əpo kılınsa, mırasqa davamlıq varıslıq kılalamdı. Varıslardın vəsiyetini oydurup çıkırış, özgertiviliş, yoşuruş ya ki yok kılıvittiş kılmışı eğir bolgalla varıslıq hukukudun mehrum boludu. Lekin, hakikaten toğu kılış ifadisi bolsa, varıslıq kılınğıcı onu keçürgelikini büldürse, ya ki iştinkin vəsiyetki varısla qatarı kırgüse, şu varıs varıslıq hukukudun mehrum bolmaydı.

0: Hürmetli radyo anlayıcılar. Bugün 2026 yılı 8. ayının 27. günü Peyşembe. Hem de memleket haberleri ve Halkıra Haberler programımızda başlayınız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, ben Zümret Yasin. Bu kitimki haberlerimizden asasi mezmuni tövendikçe. Xi Jinping, Shizan Rikazi Shari Jilong Nayesinin Latqi Shigillik Iqin Aptiga Uçurgallıqı Toğırsıda Muhim Yol Yoruq Berip, Alaqı Üzülüp Qalğallani Türlük Amalla Bilen İzdash Qutquzuşunu Küçeytip, Türlük Xiyim Xatar Yoşurun Xavipini Bir-Birlap Tekşürüp, Tüzep, Xalq Amısının Hayati Ve Malmülük Bihatarlıkıya Aqiqi Kapalatlı Qilishini Təkitledi, Li Chang Tastıq Saldi. Xi Jinping 2026 yıllık Şanghay Hemkarlıq Təşkilatı Başlıqla Yığınıqı Qatnaşıdı. Hem Kırgızistan, Mısır'da devlet işleri ziyaret edip bulundu. Li Chang, Heilongjiang, Jilinda tekşürüp tatkik kıldı. Jaoloji, Memleketli Halk Kurultayı Daimi Komitetinin yığınığa sırtın katnaşkan vekiller bilen sohbetleşti. 14. növetlik Memleketli Halk Kurultayı Daimi Komiteti 24. sallıq yığınının birleşme grubu yığını ötküzüldü. Deng Xuexiang, Anhui ülkesinin Hefei şehrinde Maliyeni ilmi başkuruşunu noktada sınaqlı söhbət yığınığı qatnaşdı. İran, Oman bilen Hormuz Boğuzi payda təqsimati toğırsıda kilişi masıl qıldıq, dedi. Hörmətli radioanlıqçılar, tövəndə deyiqtınla xəbərlərimizin təfsili məzmunlarda bolsun.
0: Stansımız xəbəri. 8-ci ayının 26-cı günü saat 10'dan 30 minut ötkellerde Nepal tarafı yüzbegen Latq Shexillik iqin apıtının təsirde Shizang Rikazi şehri Jilong nayesi Jilong Chigra iğizida iğir talapet körülüp kişiler bilen alaqı üzülüp kaldı. Apet yüzbegendin kiyen Jungo Kompartiyası Merkezi Komitetinin başşucisi, devlet reisi, Merkezi Harbi Komitetinin reisi Xi Jinping yüksek ehmiyet verdi. Hem muhim yol yoruk berip, mındak dep görsetti. Növetteki ciddi vazife, alakı üzülüp kalgallani türlük amalla bilen izdep, kutkuzup, tehdit kuşurgan ammini yötkep orullaştırıp, yarıdarlani kutkuzuş davalaşını çiğin tutup, talapetini en zor derecede azaytış. Ölçep tekşürüş, Oldun signal berişini küçeytip, ilmi kutkuzuşka ehmiyet berip, işkilemçi apet yüz berişinin oldunu eliş gerek. Xi Jinping munulanı tekitledi. Hazır kelkündün müdafiyeliniş, açkuşluk mezgildi turvatıdı. Cayla ve ala kadar tarmakla, ahırk çek tepekkürü, töven çek tepekkürü de çıntırıp, kelkündün, Tayfun Borunud'un müdafiyeliniştiki türlük tedbirlerini estağidil emeliyleştirip, türlük xeyim xeter, yoşurun xeyübni bir-birlep tekşürüp tüzeşini

0: رئيس شي جين بيڭ بىلەن زۇڭتۇڭ مىرزىيايېۋنىڭ ستراتېگىيىلىك يېتەكچىلىكىدە جۇڭگو بىلەن ئۆزبېكىستاننىڭ ستراتېگىيىلىك ئۆزئارا ئىشىنىشى تېخىمۇ مۇستەھكەملەندى. ئەمەلىي ھەمكارلىق نەتىجىلىرى مول بولدى. ئىككى تەرەپ مۇناسىۋىتى يېڭى دەۋردىكى ھەر ۋاقىتلىق ئومۇميۈزلۈك ستراتېگىيىلىك ھەمراھلىق مۇناسىۋىتىگە كۆتۈرۈلدى. جۇڭگو ئۆزبېكىستان بىلەن بىللە ئىككى دۆلەت باشلىقلىرىنىڭ مۇھىم ئورتاق تونۇشىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، سىياسىي جەھەتتە ئۆزئارا ئىشىنىشنى مۇستەھكەملەپ، ئومۇميۈزلۈك ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزۈش ھەمكارلىقىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، مەزمۇنى مول، ھاياتىي كۈچى تېخىمۇ ئۇرغۇپ تۇرغان جۇڭگو ئۆزبېكىستان تەقدىر ئورتاق گەۋدىسىنى بىرلىكتە بەرپا قىلىشنى خالايدۇ. جۇڭگو مەملىكەتلىك خەلق قۇرۇلتىيى ئۆزبېكىستان قانۇن چىقىرىش ئاپپاراتلىرى بىلەن دوستلۇق ئالماشتۇرۇشىنى كۈچەيتىپ، قانۇن چىقىرىش، نازارەت قىلىش خىزمىتى تەجرىبىلىرىنى ئالماشتۇرۇشنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، ئۆز دۆلەتلىرىنىڭ تەرەققىياتى ۋە گۈللىنىشىگە ياردەم بېرىشنى خالايدۇ. مىرزىيۆيېۋا جۇڭگو كومپارتىيەسى قۇرۇلغانلىقىنىڭ 105 يىللىقىنى تەبرىكلىدى. ئۇ مۇنداق دېدى: ئۆزبېكىستان بىر جۇڭگو پىرىنسىپىغا ئەمەل قىلىدۇ. رەئىس شى جىنپىڭ ئوتتۇرىغا قويغان تۆت چوڭ دۇنياۋى تەشەببۇسنى قوللايدۇ. ئىككى دۆلەتنىڭ قانۇن چىقىرىش ئاپپاراتلىرىنىڭ دوستانە ئالماشتۇرۇشىنى كۈچەيتىپ، ئىقتىساد، قاتناش، مائارىپ، تېررورلۇققا قارشى تۇرۇش قاتارلىق ساھەلەردىكى ھەمكارلىقنى چوڭقۇرلاشتۇرۇشنى ئۈمىد قىلىدۇ.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: سىياسىي مەسلىھەت كېڭىشى 14 نۆۋەتلىك مەملىكەتلىك كومىتېتى دائىمىي كومىتېتى 18 سانلىق يىغىنىنىڭ ئومۇمىي يىغىنى 8 ئاينىڭ 26 كۈنى چۈشتىن بۇرۇن ئۆتكۈزۈلدى. مەملىكەتلىك سىياسىي كېڭەش دائىمىي كومىتېتىنىڭ 14 ئەزاسى خەلق تۇرمۇشىنى كاپالەتلەندۈرۈش ۋە ياخشىلاش سالمىقىنى ئاشۇرۇپ، ئومۇمىي خەلقنىڭ ئورتاق بېيىشىنى پۇختا ئىلگىرى سۈرەيلى دېگەن تېمىدا سۆز قىلدى. جۇڭگو كومپارتىيەسى مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىيروسى دائىمىي كومىتېتىنىڭ ئەزاسى، مەملىكەتلىك سىياسىي كېڭەشنىڭ رەئىسى ۋاڭ خۇنىڭ قاتناشتى. دائىمىي كومىتېت ئەزاسى شۈلىڭيى مۇنداق تەكلىپ بەردى: يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىيات ئورتاق بېيىشنى ئىلگىرى سۈرۈشنىڭ مۇھىم نۇقتىسى قىلىنىپ، رايونلار پەرقى، شەھەر يېزىلار پەرقى، كىرىم پەرقىنى كىچىكلىتىشكە كۈچ سەرپ قىلىنىپ، ئەمەلىي ئۈنۈم كۆزلەنسە. دائىمىي كومىتېت ئەزاسى ۋاڭ گۇاڭخۇا مەملىكەتلىك سودا سانائەتچىلەر بىرلەشمىسىگە ۋاكالىتەن سۆز قىلىپ مۇنداق دېدى: پۇقراۋى كارخانىلارنىڭ رولىنى تېخىمۇ ياخشى جارى قىلدۇرۇپ، پۇقراۋى ئىگىلىكنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتى ۋە يۇقىرى سۈپەتلىك تولۇق ئىشقا ئورۇنلىشىشنى ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك. دائىمىي كومىتېت ئەزاسى سۈن دۇڭشىڭ جۇڭگو دېموكراتىك دۆلەت قۇرۇش جەمئىيىتى مەركىزىي كومىتېتىغا ۋاكالىتەن سۆز قىلىپ، مۇنۇلارنى ئوتتۇرىغا قويدى: ئەمگەكچىلەرنىڭ ھوقۇق مەنپەئەتىگە كاپالەتلىك قىلىشنىڭ ئىشتىن كېيىن ھوقۇقنى قوغداشتىن مەنبەدىن تۈزەشكە قاراپ تىپ ئۆزگەرتىشىگە تۈرتكە بولۇپ، ئىناق ئەمگەك مۇناسىۋىتىنى كۈچەپ بەرپا قىلىش كېرەك. دائىمىي كومىتېت ئەزاسى چىن شىڭيىڭ مۇنداق دېدى: دەسلەپكى تەقسىمات ئاساسىدا قايتا تەقسىمات مېخانىزمىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، زامانىۋىلاشتۇرۇش قۇرۇلۇشى نەتىجىلىرىدىن ئومۇم خەلقنى تېخىمۇ كۆپ، تېخىمۇ ئادىل مەنپەئەتلەندۈرۈش كېرەك. دائىمىي كومىتېت ئەزاسى تاڭ چىڭپەي مۇنداق دېدى: ئۈچىنچى قېتىملىق تەقسىماتنىڭ رولىنى تېخىمۇ ياخشى جارى قىلدۇرۇپ، خەير ساخاۋەتنىڭ ئىجتىمائىي قۇتقۇزۇش ئىشلىرىغا قاتنىشىش يوللىرىنى راۋانلاشتۇرۇپ، ئورتاق بېيىشقا كۈچ چىقىرىش كېرەك. دائىمىي كومىتېت ئەزاسى چىن گۇيۈن مۇنداق تەكلىپ بەردى: دۆلەت مائارىپىنى رەقەملەشتۈرۈش ئىستراتېگىيەسى چوڭقۇر يولغا قويۇلۇپ، سۈنئىي ئەقىلنىڭ ئاساسىي مائارىپنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا كۈچ قوشۇشى ئىلگىرى سۈرۈلسە. دائىمىي كومىتېت ئەزاسى جاڭ شۆكەي مۇنۇلارنى ئوتتۇرىغا قويدى: قۇرامىغا يەتمىگەنلەرنى تور قوغداشنى كۈچەيتىپ، ياشلار، ئۆسمۈرلەر تور بوشلۇقىنى تۈزەشنى قېلىپلاشتۇرۇش، كەسىپلەشتۈرۈش سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈپ، ياشلار، ئۆسمۈرلەرنىڭ ساغلام ئۆسۈپ يېتىلىشىگە پايدىلىق تور بوشلۇقى يارىتىش كېرەك. دائىمىي كومىتېت ئەزاسى چىڭكەي مۇنداق تەكلىپ بەردى: مېيىپلەرنىڭ كاپالەت ۋە تەرەققىيات ئىقتىدارى ئۆستۈرۈلۈپ، غەمخورلۇق قىلىش مۇلازىمەت سىستېمىسى مۇكەممەللەشتۈرۈلۈپ، مېيىپلەرنىڭ خەلق تۇرمۇشى بەخت سائادىتى سىجىل ئاشۇرۇلسا. Daimi komitet əzası Liu Xiaomei 3 sentyabr ilmi cemiyeti merkezi komiteti vakalıdan söz kılıp mundaq təklif verdi. Yezilanın ictimai kapalet sistemisi mükemmelleştirilip, yezi kentlerin umumüzlük güllendirişinin xalık turmuşu tiriki müstəkkəmlənse. Daimi komitet əzası Wang Lu, Jungo İşçi Dikkalla Demokratik Partiyası Merkezi Komiteti vakalıdan söz kılıp mundaq dedi. Sağlam, medeni turmuş usulünü təşəbbüs kılıp, nuqtuluk kişilə topunun sağlamlıq müdafiye torunu puxtulab, sağlam Jungo kuruluşunu ilgir sürüş gerek. Daimi komitet əzası Gao Xiaomei mundaq təklif verdi. Oqış işidiki balılarını beqişini qollaş kapaliti mükemmelleştirilip, ictimailaşqan mülazimət təminatı kengaytilip, mülazimət süpüti östürülse. Daimi komitet əzası Ma Junshin monulanı otturgu koydu. Yaşanqalların köpü işiga paal taqabıl turup, ömüvi əsləylərinin yaşanqallığı maskelişi və tosalğusuz qılıp özgərtilişini küçəytip, yaşanqallığı dostana cəmiyyətini birlikte kuruş gerek. Daimi komitet əzası Sai Shujun mundaq təklif verdi. Asası ömüvi səhiyyə mülazimətini baravərləşdiriş, sicil olğı silcitilib, əla süpətlik davalaş, səhiyyə baylıqının yezilarğa və asas qatlamğı mayillişi ilgiri sürülsə. Daimi komitet əzası Shinan Hua, maarif sahası digiləgi vakalıdan söz qılıb mundaq təklif verdi. Nopos'nun özgürşigi uygunlaştırılgan maarif baylıqını taksimleş mükemmelleştirilip, maarif baylıqının rayulla ve kurulma orullaştırılışı bir tutaş pilallap sarkıllaştırılıp, xalq razı boludugan maarif yaxşı yolu koyulsa. Memleketlik siyasi kengashinin muavin reisi Yang Jin yığınqırıya sətçilik kıldı.
0: Stansımız xavri. Siyasi Məsləhət Kengişi 14-cü növbətlik Məmləkətlik Komiteti Daimi Komitetinin 18-ci sallıq yığını 8-ci ayının 26-cı günü çüşdən keyin Beycəngdə yapıldı. Yığında xalq turmuşunu kapalətləndiriş və yaxşılaş salmıqını aşırıb, umumi xalqın ortaq beyişini puxta ilgiri sürüş temi qılınıb, hakimiyyət işləri kengişildi. Jungo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əsası. Memleketlik siyasi kengashinin reisi Wang Hunin yipiliş yığını riyasetçilik kıldı hem de söz kıldı.
1: Stansımız xavri. Jungo Kompartiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əsası. Goyen'nin mavın zunliyisi Ding Shueshan 8. ayının 25. 26. külleri Anhui'nin xifida maliyyəni ilmi başquruşunu nuqtudu sınaq qılı söhbət yığınığa qatnaşdı, həm də təkşürüb tədqiq qıldı. O, monulanı təkidlidi. Başşuji Xi Jinping'nin mühim yolu oruqının royi və Partiya Mərkəzi Komitetinin tədbir orunlaşdırmalarını çoğunqır ızcil əmeliyləşdirib, tərəqqiyat umumiyyətini nəzərdə tutub, maliyyə xizməti səviyyəsini davamlıq östürüb, Jungoçı zamani vilaşdırış quruluşuğa teximi yaxşı mülazimət qiliş və kapalətli qiliş gerək. Söhbət yığınıda Ding Shueshan mundaq dəb görsətdi. Partiya Mərkəzi Komiteti və Goyuan maliyyə xizmətigə yüksək əhmiyyət berib gəldi. Başşuji Xi Jinping maliyyə dövlətni idarə qilişinin asası və mühim təuriki dəb təkidlidi. Partiya hökumətinin məsul yoldaşlardan maliyyə başquruş eğini müstəkkəm turğuzuşunu tələb qıldı. Cayla alaqadar tarmaqla izcil əmeliyləşdirişini əstayidil çın tutuş gerek. Maliyyə bilən iqtisadın münasibətini yaxşı bir tərəb qılıb, texim aktiv maliyyə siyasətini yaxşı yolğa qoyub, iqtisadın muqim eşi, qurulmanın sərxillişini küçəb ilgir sürüş gerek. Muvafiq makroluq baj seliqi səviyyəsini saqlab, yeni kəsb alətigi maskilidigan baj tüzümünü tədqiq qılıb mükəmmelləşdiriş gerek. İş hukuku bilən çıxım məsuliyyətini ilmi ayırıb, mərkəz bilən yerliknin maliyyə münasibətini mükəmmelləşdiriş gerek. Maliyyə çıxım qurulmasını zor küş bilən sərxillaşdırıb, dövlətinin zor strategiyelik vəzifisi və asasi xalq turmuşu maliyyə kapalıtını küçəyitiş gerek. Yerlik hükümetlerinin yoşurun qarz xəyub xətirini qəddi tügitib, maliyyə bixətərliki və imkaniyyətlik sicil tərəqiyyat tövənçəkini çın saqlaş. Maliyyə iqtisad intizamını çın etib, maliyyə məbliğinin ölçəmlik, yuqur ünümlük işletilişigə əqiqi kapalətli qılış gerek. кейінгі 20 yıllık maliye hizmetini puxta

Hürmetlik radyo alguçula. Türkiye'nin Adliye Ministri Akan Gürlek yakında İsrailiye'nin Gazze rayonuna insanperverlik yardımı eşyalarını toşuş parahut etirtige kurallık arlaşıcıga kartılgan adliye tertipinin bir kısmı bulu süptü bilen Türkiye hükümeti Halkıra Cinayişla Sakçı Teşkilatı'nın İsrailiye zunlisi Netanyahu Katarlık kişilerine karta kızıl renglik tutuş buyruğu çıkırışıga türtkü bolmakta dedi. Türkiye'nin bu hareketi kandak signal berdi. Nemi üçün İsrailiye bilen yamanlaşıp kaldı. Vaziyet kandak terakki kıldı. Kandak signal çıkırıldı. Gürlek ictimai alak taratkısı da yazma ilan kılıp mındak dedi. Eriki yoktuş cinayeti bilen Netanyahu Katarlıklarını kolga eliş buyruğu 7. ayda Türkiye Sot Mekkemesi terpidin çıkırılgan. Arkadın Netanyahu Katarlık kişilerini halkaralık koglap tutuşka kolaylık yaratış için Türkiye Adliye Ministerliği bunun asasen İşki İşlam Ministerliği'nin ulağı kartılgan kızıl renglik tutuş buyruğunu ilan kılışını ilgeri sürüşünü talep kıldı. Hazır alakadar materyallar Diplomatiya Ministerliği'ne tapşırıp berildi. Kızıl renglik tutuş buyruğunu Halkıra Cinayişla Sakçı Teşkilatı Eza Devletlerinin talepine asasen ilan kıldı. Bu, Halkıra Cinayişla Sakçı Teşkilatı'nın nizamnamesi ve kaidesine uygun buluş şart. O, şunun bilen bir vakitte barlık Eza Devletlerinin Sakçı dairelerge halkıra tutuş buyruğu çıkırılgan kaçkun cinayetçilerge alakadar uçurlarını uktursu boludu. Tutuş buyruğunun kanuni inavetlik küçü hem öz devletideki kanun icra kılgıçılarının kolgu eliş hukukunu eza devletlerinin özleri karar kılıdı. Türkiye bilen İsrailiye bu teşkilatkı eza devletler. Türkiye Sot Mekkemesi növette Halkıra İnsanperverlik Parahut Etirtinin Tosveliniş Dilosu'a karap çıkıp atıdı. Türkiye'nin şikayetik asaslanganda İsrailiye Halkıra Su Sahili'da Gazze rayonu'a insanperverlik yardımı eşyalarını toşuyduğun parahutlağa kurallık arlaşkan hem alakadar erbaplarını kamap koygan. Netanyahu bu sebepten insaniyetki ziyan yetküzüş cinayeti, eriki yoktuş cinayeti, cismani erkillikten iğir mehrum kiliş cinayeti, kasten zehmelendiriş cinayeti, kat kıyın kıstak iliş cinayeti, mal mülükki buzgunçılık kiliş cinayeti, iğir bulançılık cinayeti ve transport kurallarını bulaş cinayeti bilen ayıplenge. Türkiye Uttur Şerik Teknik Daşısı'nın Halkıra Münasivet Profesörü Baki Mundaktep kardı. Yakınkı mezgilde İsrailiye, İran, Suriye Katarlık meselelerde Türkiye'ye karta üzlüksüz til hücumu kozgıdı. Netanyahu'ga kızıl renglik tutuş buyruğu çıkırışını ilgeri sürüş Türkiye'nin bir hıl inkası dep karılıdı. Türkiye Başkent Daşısı'nın siyasi şunaslık ve Halkıra Münasivet Profesörü Hasan Yunal Mohbirga Türkiye'nin Netanyahu'ga kızıl renglik tutuş buyruğu çıkırışını ilgeri sürüşü köp bolganda bir hıl pozisiye. Netanyahu özünü tutuş hem Türkiye'ye ötküzüp beriş ihtimallıkı ba devletlerge bağmaydı dedi. İki devlet nemi üçün yamanlaşıp kaldı? Tahlilçiler mındak dep kardı. Türkiye'nin Netanyahu'ga kızıl renglik tutuş buyruğu çıkırışını ilgeri sürüşü, emeliyette Türkiye-İsrailiye münasibetideki yakın yılların bu yankı üzlüksüz çıkış almaslıkının küçükletilgen görünüşü. Bunun bivasıtı piltisi 8. ayının 18. günü İsrailiye'nin Suriye'deki Ebu Zuhur Hava Armiye bazısına havadın hücum kılış vakası. İsrailiye Suriye'ni Türkiye'nin Suriye'ye koşun uğurlaştırışı yol koyup İsrailiye'ye tehdit peyda kıldı deyip ayıpladı. Hem
Türkiye özünün Suriye'deki herbi mevcutluğunu kengaytip, İsrailiye çigirasıga qarap ilgirlimekçi boluvatıdı. İsrailiye bu tehditni yiskildi, hem iş çığığı çıkıştın burun herket kollandı dedi. Türkiye radya berip, İsrailiye'nin sözleri Suriye'ge hava hücumu kılışını kanunlaştırışını maksat kılgan dep, xalqara cemiyetinin tehimi qatti meydan kollanıp, İsrailiye'nin üzlüksüz küçüyüvatkan tacavuzçılık kılmışını tosşi, hem İsrailiye'nin xalqara kanunu xılap kılmışının cevapkarlıkını sürüştürüşge hakiki kapalatlık kılışını müracaat kıldı. Türkiye ilgiri İsrailiye'nin Ottur Şarık rayonudaki muhim stratejiyelik emrayi idi. Lekin yakınki 10 net yıldın buyan Palestin İsrailiye, Kurtla Katarlık meselelerde İki devletin sürgülüşü üzülmedi. Münasibeti bir kanç kıtım davalgıp gitti. 2003 yılı Türkiye, İsrailiye'nin Palestinli, bulup mu Gazze rayonunu kamal kılgallıkıdın narazı bolgallıktın, iki taraf münasibeti gidez getken. 2010 yılı İsrailiye armiyesi Gazze rayonu gitevatkan Türkiye kutkuzuş parahotunu kurallık tosup, Nurgun Türkiye'liknin cenigi zamın bolgan. Bunun bilen Türkiye-İsrailiye münasibeti peskoyu çüşüp kalgan. 2016 yılı kelgende, ondan iki taraf iki devlet münasibetini normallaştırışkı koşulgan. 2018 yılı Amerika İsrailiye'de turuşluk elçihanısını İrosalım'ı köçürüp, Palestin-İsrailiye tokunuşunu keskilleştirip etti. Türkiye, İsrailiye'nin Türkiye'deki baş elçisini koğlap çıkırış arkalık narazılıkını bildirdi. İki devlet münasibeti yine ciddileşti. 2022 yılı 8. ayda iki devlet baş elçi derecelik diplomatik münasibetini eslige keltürgenlikini cakarladı. 2023 yılı 10. ayda yeni bir nöbetlik Palestin-İsrailiye tokunuşu partılgandan keyin Türkiye hükümeti İsrailiye'nin hareketini köp kıytım kattık ayıpladı. İki devlet münasibeti yeni yamallaştı. 2023 yılı 11. ayda Türkiye İsrailiye'deki baş elçisini kaytırıp gelişini karar kıldı. 2024 yılı 11. ayda Türkiye Zongtuğu Erdoğan Türkiye'nin İsrailiye bilen bolgan münasibetini üzgeldikini cakarladı. Bazı tahlilçiler mundaq dep qardı. 10-nji ayning 27-nji günüdeki İsrailiye parlament saylımının yıkılışı ägişip, Netanyahu hükümetinin Türkiye'ye qattıq pozisiya qollanışı hem rayon ziddiyetini ekset turdu. Hem bununda İsrailiye'nin devlet içindeki qollashni qolğa keltiriş oyu bar. İsrailiye Akılla Ambri Devlet Xavipsizliki Tadqiqatxanasının tadqiqatçısı Rami Daniel Taratkula'nın ziyaretini kubul kılganda, Netanyahu'nun karışça Türkiye bilen bolgan sürkülüştün paydalanıp, özünün emeli küçünü namayan kılış. Halkını özünü saylaşkı kızıqtırış, belkim öz devletinin stratejiyelik menfaatini oylaştın, yukur buluşu mümkün dedi. Vaziyat qandaq taraqqi qiladi? Türkiye'nin hareketine karta İsrailiye zonli işhanesi yakında bayanat ilan kılıp, İsrailiye'nin rehberleri ve herbilerini korkutuşu gerizi işkaşmaydı. İsrailiye devamlı katlık hareket kullanıp, Türkiye'nin rayon mukimliği buzgunçılık kılıdığan, hem İsrailiye'nin bihaterlikigi tehdit salıdığan her kandak kılmışıga karıştırdı, dedi. İsrailiye zonli işhanesi Erdoğan ne? Yahudilarga qarşı mustabit dep atap, uni kurtlarni qırğın qıldı. Palestin İslam qarşılıq hareketi Hamasning azalarını qubul qılıp elip qaldı. Hem Sepros zimininin yerimini işgal qılıp aldı dep tanqidladı. Türkiye Zongtuğ Mahkemesi Axborot İdarisi yuqurqı sözlərge radiya berip, Netanyahu qollangan erzan bahalıq siyasi nayrang özünün saylam menfaatini közləşni maqsad qılıdı dedi. İsrailiye armiyesi 8. ayının 18. günü Suriye Hava Armiye bazısı'a hücum kılgan dinkin,
Amerikanın Türkiye'deki baş elçisi, koşumça Suriye meselesi alaydı elçisi Tam Barak, ictimai alak taratkısı da yazma ilan kılıp, İsrailiyenin bu herkiti, vaziyetini behudi keskilleştirvetidu, rayon mukimliğe paydasız, dedi. O arkadın taratkulanın ziyaretini kubul kılganda, Amerika, İsrailiye, Türkiye ve Suriye otursa da bir yürüş, tokunuştun özünü kaçırış mekanizmi orantışka küş çıkırvatıdu, dedi. Tahlilçile Türkiye bilen İsrailiye təsir küçüge ige rayon devletleri. Amerika enik ki ula otursa da eğir tokunuş yüz berişini halımaydı. Türkiye-İsrailiye münasibetinin yamallışı köp bolganda diplomatiye ve ommavi pikir katlımı da toxtap kelişi mümkin dep qardı. Baki Türkiye Şimali Atlantik Ekti Teşkilatı'ğı əza devlet. İsrailiyenin asallıqça Şimali Atlantik Ekti Teşkilatı'ğı əza devlet bilen bir vasıta her bir tokunuşup kelişi mümkin emas dedi. Hürmetlik radyo anlıqçılar, yukarıda dünyaya nazar programımız bu iç anlatış bəduq. Bugünkü programımızın diktorları Zümrət Yasin bilen Abdursul Abdurayim. Növetçi muharriri İminjan İsmail, nazaretçisi Kurban Nisa Cappar.

Üçüncü, Jongoche sosialistik kanunçılık yolda çın turuş gerek. Ben mundaq degen edim. Biz çın turduğun Jongoche sosialistik kanunçılık yolu, mahiyette Jongoche sosializm yolunun kanunçılık sahasidiki konkret ifadesi. Biz ravajlandırdığın Jongoche sosialistik kanunçılık nezriyesi, mahiyette Jongoche sosializm nezriye sistemisinin kanunçılık meselesidiki nezriye neticesi. Biz berpa kılıdığan Jongoche sosialistik kanunçılık sistemisi, mahiyette Jongoche sosializm tüzümünün kanunlu ifadını şekli. Biz hem mevkanı hazırgı koyup, ixtisadi, ijtimai terakkiyatı duş gelgen çonkur katlamlık meselelerini kanunçılık tepekkürü ve kanunçılık usuldun paydını pelkilişimiz. Hem kelgüsüge nezer silip, kanunçılıkının ulunu puhtulap, kanunçılıkının küçünü işk silip, kanunçılık vaziyeti yartıp, her kaysi tereplerdeki tüzümlerinin tehimi pişi, tehimi turaklı işini ilgiri sürüp, partiye ve devlet işlerinin terakkiyatını uzak müddetlik tüzüm kapalıdaki ilgi kılışımız lazım. Kadimdim boyan, devletimiz dünya kanunçılık tarihideki özgüce Cumhur Kanun sistemisini şekillendirip, Çonkur Kanun medeniyetini cuğulgan. Cumhur Kanun sistemisi Çin sulalisi devirde şekillengen. Sui Tang sulalileri devre gelgende tedrici pişbitilgen. Tang sulalisi kanunları hakkıda umumi bayan, vekil karakterli kanun desturi hesaplanıdı. Çin sulalisi

Adil, visallığı yetenmeyen tonca muhabbetinden ayrılgan dinkin, anısının iç ağırtışlarına ve yalvarışlarına çıdamay, ahri özü söymeydigan bir kız bilen toy kıldı. Gerçi ayalı intayın ak gönül, her cahitten yetişken mükemmel ayal bosu mu? Ama o yanıla tonca muhabbetini unutuyamadı. Her kıydım, onun bilen şiirin demlerini berge ötküzgen kumi caylağı bağını da onu çeksiz yığınış içi de əsle etdi. Ademle arasıdın onun sımasını izde etdi. Ondaqda, şunca yaxşı görüşken bu bir cüble nim üçün bir-birinin visalığı yetenmeydi. Olanın yanı kandaq muhabbetlik hikayeleri ba. Bula kızıqsınız, dektiniz devamlıq Ətki Radio Jorlu programımız qorlaşdırılgan Abdusalam Ablasının Təqətli Sizin Süymen namlıq hikayesinin devamı da bolsun.

Aşık güzel məşuqni çin qalbidə söygini bilən. Məşuq güzel aşqığı boğan çin sadaqtı bilən. Muhabbet güzel aşık ve məşuq bilən. Muhabbet bir qıda bir cüb aşık məşuqdun başqa yeni bir güzellik yok. Demek muhabbet hikayesi tolımı güzel. Çünkü onun da hayatının mənisini aşırgıcı kımmetlik məna bar. Onun da turmuşunun güzellikini tonutkıcı güzel yes tuyğu bar. Özümüzde ifade kılıcı kımmetlik sehri küş bar. Yani şu muhabbet yes tuyğularını küylerimizden izleyelim.

Sevimlik radio oluş dostlar, programımız kaytıp geldik. Şundaq diyeleyimiz ki, sevimlik dostlar, adem üçün özüdeki baylıqını baykaş tolımı muhim. Bazı ademlerde nurgun baylıq tursuma onu kadirlemey, ekin o baylıqlardan ayrılıp kalanda uşaymayaydı. İniq ki, özünü baykayanmağa adem özünün hakiki baylıqını bilmegenlik üçün, özünü daim namrat his kılıdı. Şuna adem özünü davamlıq türdü baykışı, sağlam tenini, yani emgekcan iki kolunu işgı silip, öz arzusu boyunca baylıqlarını yartışı lazım. Sizlere bir hikaye sözlep birey. Məlum bir mədiniyet taqıt şirketine hizmet çıxadım kubul kılmaqçı bolıp, ilan çıxırılıbdı. Bu ilanını köygen kişiler aqaqıdın bu şirketki gelip, yüzdüran imtihanına katnışıbdı. Nöbet məlum bir yigit kikepti. Bu yigit özü işenmegen halda yüzdüran imtihan meydanına kiripti. Şirket məsulü bu yigitin qandaq talantın ba dep sorabdı. Yigit təmtirep gitip, menin hiç qandaq talantım yok dep cevap beribdi. Hem imtihan meydanından çıkıp gitmek çoktu. Toxtaptıra, imzayını koyup andın çıkıp git. Depti şirket məsulü. Yigit imzasını koyup bulup çıkıp gitmekçi bulup arkığı burulubdu. Muşu peytte şirket məsulü onu yine çakırıp, oy bu xetim şunçilik çıralıkken o. Depti. Hem onunla yine azıraq xet yazdırıp bekibdi. Bu yigit xetini şunçilik çıraylıq yazıbdı ki, onun xetinin çıraylıqlığına məslik ikegen yelik şirketinin məsulü bu yigitini ağız-ağızıqı dəgmeyi maqtab getibdi. Oy xetin bək çıraylıqken o. Muşunun özü sinin qabiliyetin əməs mi? Talantın, baylıqın əməs mi? Boldi, sen bu xizmetki qubul kılındın. Dəb, bu yigitini xizmetki qubul kıbdı. Hem de bu yigit, bu şirketki qubul kılıngan denken, nait tırışıp işləp, bu şirketke nurgun tökbü koşubdu. Hem özünün muşu yezikçilikteki talantıgı tayınıp, danlıq yazgıcıga ayınıbdu, katlı bayğa ayınıbdu. Demek, bu kısqı hikaye bizgi şunu çöndürüp berdi ki, bu dünyada her kandak bir ademde talant buludu. Gep, onu baykaş ya ki baykımasıqda. Bizde talant yok emez, talantta baykaş yok. Küzdüp akıdan bolsaq, özümüzden urgun talant bıqlarının bağlıqını baykıvıl alayımız. Her kancı naçar dep karalgan kişilerin mi? Başkaların üstün tırduğun talantı buludu. Hem de daim özünün bazı kemçiliklerden vaysaydığan adem, hergiz mi aş kemçilikleri üçün artıqça gəmiyet getmesliği gerek dep oylayma. Belkim aş ademnin kemçilik dep kargan tərəpleri onu talantlıq ademlerden kıp yetiştirip çıkışı mı mümkün? Şunlaşka söyümlük anlıqıcılarım, baykaşkı mayır bulaylı, özümüzdeki talantını baykaşkı mayır bulup, özümüzgi işinip, muşu turmuşni, muş hayatını mənilik ötküzeyli. Kenondak bolsa yakımlık küylerimiz davamlıq silah üçün yanraydı.

kitap hayatını sözlaydı. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Hürmetlik radyo anlıkçılığa, MD Radyo Kütüphanesi programımızda başlayınız. Ben Abdursul Abdurayım. Hazır silahının huzurunla sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. esirdeki Avrupa tenkidi realizm edebi

0: ادبی ترجمان رحمان محمود ترجمه قلغان لف نیکولایویچ تولستوینن آننا کارینینا ناملق رومانی ده بولسون. Dolly onun sözünün dəl şu yerge kelgəndə səl mücməllişib qalqallıqını səzdi və nemi üçün başqı gəplərini arlab ketivatqanını biləlmədi. Lekin qılıvatqan gəpləri anna anlısı bolmaydıqan gəplə bolmaqaçqa gəpinin axırını çoxum dəydu dəb olturdi. Onun yezidi qılıvatqan işlərimi anna bilən bolğan münasivitigi oxşaşla ko'nglidagi muhim ishlarning biri edi. Xo'sh, men gapimni yana davom qilay, dedi Vronskiy diqqatini yig'ib. Muhim gap shuki, menda mening ishlarim men bilan teng tugab ketmaydi. Meningmi merosxo'rlarim bo'ladi, deydigan ishonch bo'lish kerak edi. Lekin hozir undoq ishonch yo'q. O'ylab biqing. Bir odam o'zi va o'zining suyimlik xotinidan bo'lgan ballarning kelgusida o'ziga mansub bo'lmay, aksincha o'zlariga nafrat bilan qaraydigan, qilch ko'ngil bo'lmaydigan boshqa bir odamga mansub bo'ladiganligini bilib tursa, dunyoda buningdan mu azoblik ish bo'lamdi. Bu nima degan dahshatli ish?
1: Vronski gapini qila olmay qoldi. Qat qaya jalınıp ketken idi.
2: Ras, bu tərpini məmü düşünüp turvat imən. Lekin annanın qoludu nemi keledi o?
1: Toğra, siz bilən paranglışay degenim mu muşunun üçün idi? Dedi Vronski özünü zorğı besivilip. Annanın qoludun keledi. Həm şununğa bağlıq.
0: Hatta balını resmileştiriş toğırlık padişahın icazet soruş için mi aldı bilen acırış resmiyetini öteş gerek? Onun eri esildi acırışkı makul oğan. Sizin eriniz mi şu çağda bazı oralaştırışlarını kıgan? Perizimce o hazır mı bu işini bir taraf kılışını retkınmaydı? Fakat onun kartı bir parça hat yazılsılı bolattı. Şu çağda o eni kılıp, eğer anna şu arzusunu bildirdi

dedi Anna. İkimiz tek resmi paranlaşmadık. Keşte onun fırsat çıkıp mı kala? Hazır kıyımlarımızı da almıştırıvalaylı. Sen mi almıştırıvasan gerek deymen? Kuruluş ornida kiyimlerimiz meyne top getti. Dolly özünün öyge kırıp getti. Onun almıştırdığan başka kiyimi bolmağaçka külgüsü geldi. En yakşı kiyimi uçsa da bulup, onundan başka kiyimi yok idi. Şundaktım o, keşlik tam hakkı tayarlanıp çıkkallıkını bildiriş için hizmetkar kızını çakırtıp, üstüdeki kiyimini tazlat kuzdi. Ondan yanlıki bilen bantikini almıştırdı. Çeçiğe çilteklik lent takıdı. Menin yasın işinim muşunçilikla, dedi o kiyimini üçüncü ketim oddi ama körkem kiyimgi almıştırıp kırıp gelgen annağı karap külüp durup. Bu yerde biz yasın iş kutulu mu ehmiyet berip ketimiz? Dedi anna özünün çıraylık kiyini valgınıga hicalet bolgan dek kılıp. Alexey, senin kəginin gibi bək xuşal boldi. Uzaq boğan bunda xuşal bop baxmağınıqa. O seni qəvətli yaxşı görüb qapdı. Çarçımıdın mı? Tamak vaxtı gıcə paran seli şarlıq vaxt mı bolmadı? Ula mehmanxanığı kirdi. Kenaz Varvara xan qız bilən qarı kostum kiyişib alğan ərlə şu yerdi ikən. İnjener frak kiyib apdı. Vronski doktor bilen gojidarni dolliyga tonuşturdi. İnjenerni kuruluş ornida tonuşturup bolgan idi. Sakalı pakız kırılgan, yüzü düptügilek, appak galustiki krahmalda tüptüz katırılgan korsaklık baş hizmetkar kırıp tamaknın tayar bolganlıkını haber kıldı. Hanımla orlardan turuştu. Vronski, Seviye Jeskini anna bilen billi menişki teklif kılıp, özü Dolly'nin aldığı geldi. Vesloveski, Kenaz Varvara Han kızını Toşkeviç'nin aldığı koltuklapmandı. Neticede, Toşkeviç, Gojidar ve doktor bilen ayrılmandı. Keşlik tamak, tamak hana, kaç kuçula, hizmetkarla, arakla ve tamakla zamanı layık bu öyünün əşəmətlikigi maskelgendin taşkırı, yani teximi əşəmətlik, teximi yeni görünüp durattı. Dolly özü üçün pütülle yenilik bolgan bu əşəmətçiliklerini köz öngüdün ötküzüp oldurattı. Bu yedi körgelerinin hiç kayısını öz öyümde işletimen dep ümit kılmısı mı, öy işlerini başkırıp kelivatkan ayal bolgallıktın, her bir nersige kaldırmay sepsilip çıkıva tattı. Şunun bilen bile, yani bunun hemmisini kimnin orullaştırıqallıkını mı, kandak orullaştırıqallıkını mı oylap oltırattı. Vesloveski, özünün eri, hatta Seviye Jeski mi ve özü bilidigan köpligen erle mi bundak işla toğırlık hiç kaçan kallı katırmaydı. Yeni teki kaydı yusullağı ehmiyet berdiğen erkandak öy igisi mehmallani şünçilik mükemmel orullaştırışlağı. Hiç kanç küçep ketmigen. Esli de bar nersillerini la üstelge açıkkan gep digen yisiyatkı keltürüşki tırışıdu digen gepki işin etti. Lekin Dolly naştıda balılağı pişirip berdiğen süt aşını mı bir kim osmandın taşlap bəmeydiğallıkını obdan bilgeçke muşunda katta hem mürekkep aile turmuşini çokum bir adam naayt inçlik bilen başkurup ve uğurlaştırıp turudu dep oyledi. Ve Vronski'nin üstelinin umumi ehvalıga patbaat karap koyuşları hem kütkücülerge beşi arkalık işaret kılıp ve özüdün arılap soğuk şorp içemsiz ya ki kızık şorpu mu dep sorap turuşlardın. Hemmi nersinin muşu er hocayının estaidil orullaştırışı bilen boluvat kallıkını bildi. Karganda Anna'nın bu işlağı arlışı

Dolly emdili yetib turatdi, Anna keçilik kiyimleri bilen kirip geldi. Anna köngülüdeki işla toğurluk keçkiçe bir neç qetim eğiz içip, bir neç eğiz gep kılar kılmayla, kiyin işkimiz on çıkalgandı mundişimiz, sana daydıgan nurgun geplerim ba, dep başlagan gepini toxtutup algan idi. Manemde işkisi yalğız kalganda, Anna gepni nädim başlaşını bilelmey turup kaldı. O derizi yanında Dolly'ye qarap oltırıp, ilgiri sözləp tügütelmeymen dep oylugan geplerini kallısıdın küçep izdeşki başladı. Lekin birini mi tapalmadı? Hem mi gepleri sözləp bolgan dek bilinişki başıldı. Kiti kanda qarak turuvatıdı? Dedi o çoŋkur bir tınıp ve Dolly'ye ayıplik kişidek qarap koyup. Rastını et, o menden xapı mı? Xapı mı demsen, yok, dedi Dolly külüp getip. Mağın nepretlindi gandı, meni nezirge ilmaydı gandı. Yok, lekin sen mi bilisen, bundak işini her kandak adam keçirmeydi. Uğu şundak, dedi Anna kendine kayırılıp, derizdin sırtkı karap durup. Lekin ayıp men demez. Ondak bolsa ayıp kimde? Nerede buluşu mümkün? Başkası buluşu mümkün miydi? Sının çıkandak. Meslen, sının setva kotun bulmaslıkın mümkün mü? Onun birinim diyemeyim ben. Sen bana şunu etkına. Tohta tohta. Biz tek kiti doğruluk söz düşüp olmadık. O hazır bəxtlik mi? Erini yakşı adam deyişi doğu. Onunla yakşı dep ataş azlık kılıdı. Mən dünyada onun da mı yakşı adamın bağlıqını bilmeymen. Bu gibi beni xuşal kıldı. Rastlı xuşal buldum. Yakşı dep ataş azlık kılıdı digin. Dedi Anna Dolly'nin sözünü tekrarlap. Dolly meyqidi külüp koydu. Kene, mağın özen toğırlık sözlep bəgine, sen bilen obdan bir paranlaşkın bağımının. Uyak bilen... Dolly, Vronuski'ni nemi dep ataşını bilelmey kaldı. Graf dep ataşını mı? Alexey Kirilovich deb atashni mu o'ziga absiz ko'rdi. Men sening Alexey bilan paranglashqaningni bilaman. Sendan ochiq ko'ngillik bilan so'ray. Sen menga mening turmushimga qanday qaraysan? Ha degandilib bir nim digil bo'lamdi. Rostimni desam, nim deyishimni bilmayman. Yo'q, deysan. Sen benim kandak yaşavatkınımını öz gözün bilen köydün. Lekin şunu esinde tutkun ki, sen yazdı kilip bizni yalğız emez çeğimizde körü vatsan. Baş et yazdı kegende işkimiz yalğızlı tutuk. Bunun din kiyimi yani işkimiz kalımız. Benim başka hiç kandak arzularım yok. Şunu mu bilip koy. Onun siz özem yalğız turup kaldıgan küllemi boludu. Her cihetten karganda, undak ehval kiyin pat pat yüz berip durudu. Onun yerim vakti öydü bombaydı. Anna ornudan turup, Dolly'ga tekimi yakın gelip oldurdu. Elbette, dedi Anna, özüge nesil.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yukarıda 19. əsrdeki Avrupa tənqidi realizm ədəbiyyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın uluq yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şincan Xalq Nəşriyatı nəşir kılgan. Danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümü kılgan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaqtırıp anlığınınla rəhmət. Davamını ətiki radyo kütüphanesi programımızda anlıq aysilə. Bugünkü radyo kütüphanesi programımız Muşi yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriştürgütçisi Abdursul Abdurim. Hürmetli radyo anlıkçılar, emde deyip tınla, stansımızın başka serkıl programları da olsun.
1: Ösmürler kudret tapsa, devlet kudret tapır. Ösmürler müstakil bulsa, devlet müstakil bulur.
2: Uzak tarihi musabıda men mundaq bir avazını ağladım.
3: Qaytı qayratki kelip, yana yeni netice yaratıp, devletke cevap qaytırman.
4: Cumhuriyetin qat götürüş için okuyman.
2: Oxşaş bolmagan yıllardaki oxşaş vatanperverlik ruhi. Xatırı meydanıda mundaq bir avazını ağladım.
4: Kızıl bayrak üstüne yakıdaki tağını talqan, çönlü bostan kılışka kasem kılımız digen merdan küyge kulak salaylı. Vatan en ihtiyaçlık çayğı barayli.
2: Yaşlıkımız urgumaqta. Vatanımızda söyümüz. Turmuşta men mundaq bir avazını anladım.
3: Ahalatlıq periştiler ölümge amal, ağırıqqa sebep kıldı.
5: Siz aldığınız kılımağı alaysız, çikiniş yolunuz yok.
2: Tən tərbiyə əzimətleri batırlıq bilen ilişdi.
4: Topni 4-3 numarı verdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol kıldı. Pas çıkırıp verdi. Urdi, hep belli.
2: Emgekçiler yeni davranın güzel sahipsini açtı.
6: Burmumuqtın stanokçı, Tokyolu'dun zapçaslağıcı, hemisi kalbimdeki sene boyumları.
2: Devletinin mühim kuralları Cungo yasımcılığının tövrikidir.
6: Netçi milyon kitimlik tecrübe arkalık teknik tosalgısının kutulup, teşebbüskarlık hukukunu kolumuzga aldık. Vatanperverlik hissiyatını çoğunkuru yıldız tartkızıp, kreş kılgıcıladın bulaylı.
2: Vatanını söyüş her bir cungoluğunun mesuliyeti ve mecburiyeti.
7: Ben çoğun mine, vaktim çıksıla əst saflıqan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əst tutalmaydıqan bub qaldım.
8: Mən immunitet sistemisi, uxlamay, tanat quzu səhəblik, yakından bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar beden əzalarımda xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
9: Mən börek. Uxlamay tan atquzu ötüş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
8: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşəli dəb qaldım.
2: Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınızmı?
7: Kiçikinə ot yalqını barmıqımızın uçunu illətə alaydı. Lavuldab köyüvatkan Gülxan bütün bedeninin harğılıkını yoxdudu. Bir tamçı su kalpükümüzünü nemdiyeleydi. Örkeşlep yıkıvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adem bir bölek muzikinili yalğız çalalaydı. Simfoniya ömükü orulğan muzika kişidə acayip sezim peyda qılıdı. Öz cayının su, tüpürkü, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak bölünüp terakki etilişi, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümidi.

Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Emdi, Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlıtışını başlayınız.